Dimitri Shostakovich'in Opus 96 La Major Festival Uvertörünü Santu Matias Ruvali yönetimindeki Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın 12 Eylül 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser yine Shostakovich'e ait ikinci keman konçertosuyla devam ediyor. Solist Leonidas Kavakos.

Dmitri Shostakovich'in Opus 129 Do diyez minör 2. keman konçertosunu solist Leonidas Kavakos ve Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Leonidas Kavakos, bis parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından 2. bölümü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'nın solisti Leonidas Kavakos, Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından 2. bölümü seslendirdi. 12 Eylül 2025 tarihli konser, Philip Ersan'ın dinsel bir metin üzerine bestelediği İlahi ile devam ediyor. Konuk topluluk, Fransa Radyo Korosu'ndan dinliyoruz.

Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası ile sahne alan Fransa Radyo Korosu, Philippe Ersan'a ait ilahiyi seslendirdi. Santo Matthias Ruvali yönetimindeki orkestranın 12 Eylül 2025 tarihli konseri Camille Saint-Saëns'ın Opus 78 Do Minör 3. Senfonisi ile sona eriyor.

Camille Saint-Saëns'ın Opus 78 Do Minör 3. Senfonisini org sanatçısı Alma Betancourt ve Fransa Radyo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Dmitri Shostakovich'in 1960 yılında bestelediği Opus 108 Fa Diez Minör 7 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyor.

Yggdrasil Kuartet, Dimitri Shostakovich'in Opus 108 Fa diyez minör, 7 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü seslendirdi. Camille Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı Suite'inden Kuğu başlıklı bölüm var sırada. Cellist Henri David Varema'ya, arpta Cornelia Lutzmann eşlik ediyor.

Saint-Saëns'ın Hayvanlar Karnavalı Suite'inden Ku başlıklı bölümü, çellist Henri David Varema ve arp sanatçısı Cornelia Lutzmann seslendirdi. Programımızın bu bölümü yine Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah

Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Delilah operasından bir bölümü Richard Kluge şahide ait keman, cello ve piyano düzenlemesiyle dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

Bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin iki keman için si bemol majör ikili konçertantını ve Antonio Vivaldi'nin blok flüt iki keman ve sürekli bas için la minör konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Ludwig van Beethoven'ın öğrencilerinden biri olan Carl Czerny ile başlıyoruz. Piyano eğitimi için yazdığı metotları günümüzde sıkça kullanılmakta olan bestecinin si minör 9 numaralı piyano sonatını Stefan Lindgren seslendiriyor.

Carl Czerny'nin Opus 145 Si minör 9 numaralı piyano sonatını Stefan Lindgren seslendirdi. Felix Mendelssohn'un müzikteki döngüsel formun en erken ve en iyi örneklerinden biri olan Opus 13 La minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un 1827 tarihli Opus 13 La Minör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Johnston Quartet seslendirdi. Estonyalı besteci Arvo Pärt'ün geliştirdiği ve Tintinnabulia adını verdiği bir kompozisyon tekniğiyle koro için kaleme aldığı Magnificat'ı var sırada.

Estonyalı besteci Arvo Pärt'in Magnificat'ını Tanu Kaliuste yönetimindeki Estonya Filarmonik Oda Korosu seslendirdi. Programımız 18. yüzyıl bestecisi Jean-Baptiste Quinault'un Yeni Dünya adlı komedi için 1723 yılında kaleme aldığı Uvertür ve Dans'la devam ediyor.

Jean Baptiste Quinault'un 1723 tarihli Yeni Dünya adlı komedi için yazdığı uvertür ve dansı L'Ensemble Arion topluluğundan dinlediniz. Maurice Ravel'in 1905 tarihli Aynalar başlıklı solo piyano süitinden Alborado del Grazioso adlı bölümün orkestra düzenlemesi var sırada.

Maurice Ravel'in Aynalar başlıklı piyano süitinden Alborada del Grazioso bölümünü Juan Homenya yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası

Johann Sebastian Bach'ın 906 katalog numaralı Do minör fantezi ve bitmemiş fügünü Klavsen'de Andreas Steyr'den dinledik. Klasik dönemin virtüöz kemancısı ve bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin iki keman için si bemol majör ikili konçertantı var sırada.

Klasik dönem bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin si bemol majör ikili konçertantını kemancılar Aleksandar Avramov ve Ivan Pev'den dinlediniz. Schubert'in solo piyano için adını İskoç dansı Ekossez'den alan 12 parçalık serisiyle devam ediyoruz.

Franz Schubert'in 1815 yılında kaleme aldığı 12 Ecossaises serisini 1946 doğumlu Finlandiyalı piyanist Ralph Gottoni seslendirdi. Programımız Antonio Vivaldi'nin blokflüt, iki keman ve sürekli bas için 108 eser sayılı La Minor Concertosu.

0: Antonio Vivaldi'nin 108 eser sayılı La Minör konçertosunu blok flütte Bolette de Röd ve Arte dei Suonatori topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ve Filistin halkının onurunu hedefalan saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanların kutsal mekanlarını hedefalan saldırıların bölgede istikrar çabalarını baltaladığı ifade edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonun kabul edilemez bir saldırı olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşundan bugüne kadar kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketlilik yakından incelenecek. Öte yandan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbir kararı alınan kişiler için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlendirmesi üzerine Başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. Fon krizi soruşturması devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sorumluluğu olan herkesten hesap sorulacağını söyledi. İdari düzenlemeler dahil ne gerekirse yapılacak dedi. İstanbul'da konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik,

Tuzla'daki programları kapsamında konuşan Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki gelişime de dikkati çekti. Gelinen noktayı devrim olarak niteledi. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 3 ayrı noktada silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Gazze'de İsrail'in soykırımı sözde ateşkesin gölgesinde sürüyor. Katil İsrail, Gazze'de son olarak 8 yaşındaki bir çocuğu katletti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 1417'ye yükseldi. İsrail zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. Katil İsrail unsurları yıkım, baskın ve işgali genişletmeye devam ediyor. İsrail, Yahudilerin bayramını bahane ederek işgal altındaki Batı Şeria'yı tamamen kapattı, tüm geçiş noktalarında ulaşımı durdurdu. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir su altı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Pietro Antonio Locatelli'nin Opus 4 1 numaralı Re majör orkestra için Introduzione Teatrale adlı eseriyle başlıyor.

Pietro Antonio Locatelli'nin Opus 4 1 numaralı Re majör orkestra için Introduzione Teatrale adlı eserinden bölümler dinlediniz. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Colonienses seslendirdi.

Alessandro Marcello'nun Re minör obua ve yaylı sazlar için konçertosundan bölümler sunduk. Hans Martin Linde yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. Solist Helmut Hücke idi.

Joseph de Saint-Georges'un Opus 9 1 numaralı Do majör 2 keman ve orkestra için senfoni konçertantından bölümler dinlediniz. Michael Halas yönetimindeki Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Solistler Yuri Reviç ve Libor Ježek'ti.

John Abraham Fisher'ın 1 numaralı Mi Majör Senfonisinden bölümler sunduk. Michael Halas yönetimindeki Çek Oda Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Rifkin yönetimindeki Capella Coloniensis seslendirdi. DRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Piyanoforte'den gününüze merhaba değerli dinleyenlerimiz. İsmini ve temasını günümüz piyanosunun atalarına isim olan Piyanoforte sözcüğünden alan programımız Piyanoforte ile selamlıyoruz sizleri. TRT Radyo 3'ten yayınlanmakta olan programımızın başroldeki enstrümanı piyano. Her programımızda dünyaca ünlü bestecilerin klasik müzik repertuarına armağan ettikleri eserlerden seçerek oluşturduğumuz repertuarları sunuyoruz. Stüdyomuzdan radyolarınıza. Repertuarımızda bugün müzik tarihinin barok, klasik ve romantik dönemleri çeşitliliğinin perdelerini aralıyoruz. Dünyaca ünlü bestecilerin repertuarımız için seçtiğimiz kompozisyonlarındaki ilhamların, efsanevi piyanistlerin tuşelerinde yankılanan gönül seslerinin izlerini alkışlıyoruz. Sizlerin dinleyiciliği eşliğinde. Spikeriniz Pınar Kundaççı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy. Piyanoforte başlıyor. Repertuarımızın ilk müzik dinletisi olarak sizlere Grieg'in yaşamında 34 yıllık bir zaman dilimine yayarak bestelediği bilinen ve müzik tarihçilerinin bestecinin adeta müzikal günlüğü olarak yorumladığı lirik parçalar künyeli eserlerinden seçkiler sunacağız. Grieg'in toplam 10 cilt halindeki 66 kısa piyano minyatürlerinden oluşan Norveç halk ruhunu ve müzikal yaşam döngüsünü sentezleyen bu büyük koleksiyonu içinden Andrei Gavrilov yorumuyla sizlere sunacağımız müzik

Grieg'in solo piyano için yazdığı kısa parçalardan lirik parçalar Opus 54 künyesi ile 5. defter içinde yer alan numara 1, numara 3, numara 4 ve numara 5'i Andrei Gavrilo yorumuyla radyolarınıza ulaştırdık. Program repertuarımızın ikinci sırasında piyanoyu yine solo kimliğinde dinleyeceğiniz bir eseri sizlere sunuyoruz. Mendelssohn, Albumblatt, Opus 117. Eser adının dilimizde albüm yaprağı anlamına geliyor olmasıyla, romantik dönem bestecisinin lirik anlatımını bir kez daha vurgulayan bu duygusal tasviri, dünyaca ünlü sanatçı Daniel Barenboim yorumuyla radyolarınıza ulaştırıyoruz.

Az önce Mendelssohn'un Albumblatt Opus 117 künyeli, müzikologlarca bestecinin erken romantik dönemdeki kendine özgü duygu dünyasını yansıttığı üslubunun hüzünlü tınılarını özetleyen bir eseri olarak betimlenen eserini Daniel Barenboim yorumuyla radyolarınıza ulaştırdık. Program repertuarımızın 3. müzik dinletisinde sizlerle Johann Sebastian Bach, iyi düzenlenmiş klavye 1. kitapta yer alan Prelüt ve Füg numara 4, Do diyez minör, BWV 849 künyeli eserin Daniel Barenboim tuşesinde yankı bulan yorumunda buluşuyoruz.

Johann Sebastian Bach, İyi Düzenlenmiş Klavye 1. Kitaptan, Prelüt ve Füg numara 4, Do diyez minör, BWV 849 künyeli eseri, Daniel Barenboim yorumuyla radyolarınıza ulaştırdık. Değerli dinleyicilerimiz, programımızı bir piyano sonatıyla sürdürüyoruz. Dinleyeceğiniz bu eser, Mozart Piyano Sonatı Si bemol majör K333. Bölümler, 1. bölüm Allegro, 2. bölüm Andante Cantabile, 3. bölüm Allegro Grazioso. Eseri Daniel Barenboim yorumuyla sunuyoruz.

Mozart'ın piyano sonatı si bemol majör K-333 künyeli eserini dünyaca ünlü piyanist ve orkestra şefi Daniel Barenboim yorumuyla sunduk sizler için. Programımızın son dakikalarında stüdyomuzdan radyolarınıza Chopin'in dünyaca ünlü bir melodisinin notalarıyla uzanıyoruz. Yaşamı boyunca neredeyse tüm yapıtlarını piyano için yazan Chopin'in İdil Biret yorumuyla dinleyeceğiniz bu eseri Nocturne numara 19, Mi minör Opus 72 numara 1.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Chopin'in Nocturne numara 19, Mi minör opus 72 numara 1 künyeli eserini dünyaca ünlü Türk devlet sanatçısı piyanistimiz İdil Biret'in yorumundan sunduk sizler için. Programımızda bugün sizlere sunduğumuz repertuarımızın ardından yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik. Bizler Piyanoforte program ekibiniz, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel, teknik yapımda Erol Doğu, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy olarak haftaya yeniden görüşmek dileğiyle sizlere hoşça kalın diyoruz. Piyanoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Piyanoforte.

0: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden merhaba. Sevgili dinleyenler, bu hafta genç müzisyen bir konuğum var. Piyanist, besteci ve Almanya'da lisansüstü eğitimine elektroakustik ve algoritmik bestecilik çalışmalarıyla devam eden Emre Nurbeyler. Emre'cim hoş geldin programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün sohbet edeceğiz. Yapay zeka ile ilgili, yaptığın çalışmalarla ilgili pek çok şeyi konuşacağız. Ama ben diyorum ki önce bir müzikle başlayalım. Daha hemen ardından da sohbetimize devam edelim. Şimdi senin yapay zeka ile ilgili çaldığın bir eser var. Senin eserin Opus 53. Pek çok bestecinin Opus 53 numaralı eserlerinden bir derleme yaptın ve kendin bu eseri yarattın, değil mi?
1: Evet.
0: Bunu sunalım dinleyicilerimize, sonra da sohbetimize başlayalım.

0: Emre'cim tekrar hoş geldin programımıza. Nasılsın?
1: İyiyim. Neyiz? Ne olsun?
0: Almanya'dan geldin. Bugüne kadar pek çok kez programıma konuk oldun. Dinleyicilerim aslında seni tanıyorlar. Ben de seni 6 yaşından beri tanıyorum. Bugüne kadar birçok eserini de çaldık, tanıttık
1: Evet,
0: Radyo
1: evet.
0: 3'te. Bugün yine seninle birlikteyiz. Ve dilersen şöyle bir soruyla başlayalım. Hem de seni güncellemiş olalım bilgilerini. Dinleyicilerimiz seni biraz daha tanısınlar. Elektroakustik ve algoritmik besteler yapıyorsun. Bununla ilgileniyorsun. Lisansüstü çalışmalarını bununla yapıyorsun Almanya'da. Bu dalda eğitim gören bir öğrenci olarak neler anlatırsın bize bununla ilgili?
1: İlk önce buraya nasıl geldiğimden biraz bahsedeyim.
0: Evet, çok
1: Ben
0: iyi olur.
1: İzmir'de 9 Eylül Konservatuvarı'nda 10 seneyi aşkın boyunca zaman geçirdim. Orada ortaokul bölümünden, piyano bölümünden başladım. Sevgili hocam Profesör Aslı Tuncay ile. Ve burada bir klasik müzik eğitimi aldım. Burada liseden mezun olduktan sonra Almanya'ya gittim ve burada da bu klasik müzik eğitimine aslında devam ettim. Klasik müzik işte piyanodan. Buradaki üniversite eğitimi bittikten sonra ancak besteye zaten hayatım boyunca ilgim vardı. Besteler yapıyordum. Elektroakustik ve algoritmik besteci bölümüne girdim. Lisans
0: Lisansüstü
1: üstü.
0: eğitimin
1: Evet.
0: bununla ilgili.
1: Lisans üstü için oraya girdim. Ve çok ilginç çünkü hayatım boyunca ben hani sadece müzikle değil aynı zamanda bilgisayarlarla işte kodlamayla algoritmalarla çok ilgilenen bir insandım. Ve bunları nasıl birleştiririm diye hayatım boyunca kafa patlattım ve hani böyle bir bölümle zaten tanıştığım için çok şanslı sayıyorum kendimi, çok mutluyum. Bu bölümde besteciliğin biraz daha farklı bir yönünü işliyoruz. Genelde hani eserleri yazarken notalarımız bellidir, notaları yazarız ve çalacak olan insanların önüne koyarız ve onlar da bu eserleri çalarlar, değil mi? Elektroakustik bestecilikte biraz daha farklı. Burada elektronik elementleri de birazcık karıştırıyoruz içine. Belki de kendi kendine bestelen eserler yazıyoruz algoritmik bir şekilde. Belki de çalan enstrüman, çalan sanatçı arkadaşlarımızla beraber orada teknolojik elektronik elementler de aynı anda bu eserlere katkıda bulunuyor oluyor. Belki de bir kemanın üzerine bir mikrofon koyuyoruz ve bu mikrofondan kemanın sesini birazcık değiştirip başka bir hoparlörden bunu çalıyoruz. Bazen de eserler tamamen akustik olabiliyor fakat eserleri yaratış şeklimiz elektronik olabiliyor.
0: Evet.
1: İşte Opus 53 de bunlara örnek mesela. Bu
0: Evet.
1: eser tamamen akustik bir eser. Bu eserde
0: Evet.
1: ben piyano çalıyorum ve başından sonuna kadar sadece ben çalıyorum. Fakat eserin bestelenme şekli biraz ilginç. Kendi kodladığım bir yapay
0: Onu
1: zeka.
0: da sen kodladın
1: Evet,
0: tabii.
1: evet, evet. Bana ait bir kod bu.
0: Evet.
1: Kendi kodladığım bir yapay zeka ile Chopin, Scriabin ve Beethoven'ın Opus 53 eserlerini bir araya getirdim ve buradan bunların karakteristik özelliklerini bir nevi ortada derledim ve ortaya çıkan çıktıdan bir beste yaptım. Yani aslında bir yapay zeka ve insanın takım çalışması
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: evet. O zaman yapay zeka ile başladık. Onunla ilgili bir soruyla devam edeyim. Günümüzün en popüler konusu değil mi? Yapay zeka. Şimdi şöyle bir algı var. Eyvah ne oluyor? Her şey yapay zeka ile yapılıyor. Bestecilik ölecek mi? Bestecilik gidiyor mu? Böyle bir algı da oluştu. Bununla ilgili neler söylersin? Almanya ile de karşılaştırarak. Çünkü orada da bir takım tepkiler
1: Tabii.
0: var. Örneğin Avustralya'da yapay zeka ile ilgili yapılan müzikler listeden, müzik listelerinden çıkartılmış. Şimdi de orada da böyle bir şey var. Bestecilik ölür mü, gider mi, emekler yok olur mu? Böyle bir korku. Bunu nasıl tanımlarsın?
1: Çok güzel bir soru. Tabii ki şimdi bazı alanlara baktığımızda zaten çoktan çok zarar görmüş alanlar var. Reklam müziği, besteciliği çok zarar görmüş bir alan mesela. Çünkü arkada bir müzik çalsın gibi

0: bir fonksiyon görüyor ve bunu artık yapay zeka üretmek çok kolay. Yani
1: Hı.
0: bir herhangi bir siteye giriyorsunuz ve bana şöyle böyle bir müzik üret dediğiniz zaman bir anda elinizde bu müziğin bir örneği oluyor ve kaliteli bir örnek de aynı zamanda ve
1: Evet.
0: kullanabileceğiniz kaliteli bir örnek oluyor. Bu yüzden reklam müziği yapan arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu çok zarar görmüş bir alan şu anda ne yazık ki.
1: Evet.
0: Fakat yapay zeka henüz sanat görevi görebilecek, müzik yapabilecek bir durumda değil.
1: Değil. Daha gelişmesi
0: Evet,
1: gerekiyor, değil mi?
0: toplumun tabii ki
1: Hı.
0: toplumun sorunlarını bildirebilecek, kendinden bir parça ekleyebilecek bir yapay zeka henüz ortada mevcut olmadığı için bestecilik sanat için olduğu sürece ve fonksiyonel bir rol oynamadığı sürece hala var olacak.
1: Evet. Ama seninle bir sohbetimizde de konuşmuştuk şöyle bir konu üstüne. Hani fotoğraf makinesi çıktı, ressamları korku aldı. Eyvah, biz artık ünlü kişilerin fotoğraflarını, resimlerini, portrelerini yapamayacak mıyız diye. Bitti mi? Bitmedi. Hani bununla ilgili de sohbet etmiştik, değil mi?
0: Aynen öyle, evet,
1: Aslında böyle
0: hatırlıyorum
1: bir
0: ben de.
1: durum da var.
0: Tabii.
1: Televizyon çıktı, eyvah sinema ölüyor mu? Hayır, hiçbir şey ölmüyor. Her
0: Tabii.
1: şey devam ediyor.
0: Tabii.
1: Sanat devam ediyor.
0: Tabii. Ama
1: Böyle bir
0: değişiyor
1: algı da
0: tabii
1: var.
0: ki.
1: Değişiyor.
0: Uyum
1: Evet.
0: sağlayabilmek gerekiyor tabii ki.
1: Evet. Onu da güncellemek gerekiyor. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Sohbetimize yine kaldığımız yerden devam edelim. Frédéric Chopin'in Opus 53 6 numaralı La bemol majör polonesini dinliyoruz. Piyanist Maurizio Pollini seslendiriyor.

0: Frédéric Chopin'in Opus 53, 6 numaralı La Bemol Majör Polonesini dinledik. Piyanist Maurizio Pollini seslendirdi. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam edelim. Emre'cim, Klasik Müzik Dergisi Andante'de 15 yaşından beri yazılar yazıyorsun. Son yazında da eserlerinde ürün tasarımı alanından fikirler aldığını söylemişsin. Bunu dinleyicilerimize nasıl açıklarsın, tabii, ürün tasarımı alanı?
1: Tabii. Ben 40 yıllık bir reklam ajansını kurmuş ve sahibi olmuş bir aileden geliyorum. Annem babam hani bu işle çok fazla yapıyorlar.
0: Evet.
1: Bu yüzden çok küçük yaşta tanıştım. Ürün tasarımı nedir? Hani nasıl bir ürün tasarlanır? Hedef kitle bulmak önemli. Fonksiyonel bir şey çıkması önemli, değil mi? Benim de bu konuda en büyük örnek aldığım kişi aslında Steve Jobs'tır. Onun işte müthiş ortaya çıkardığı, batmaktan kurtardığı şirket, değil mi? Buna örnek alarak şunu her zaman düşündüm. Yani onun bir lafı vardır. Bir ürün tasarlarken herhangi bir teknoloji bulup bunu insanlara nasıl pazarlarız, bunu nasıl bir ürüne dönüştürürüzden ziyade ilk önce insanların kullanacağı bir ürün hayal edip buraya ulaşmak için hangi teknolojileri bulmalıyız, icat etmeliyiz ve kullanmalıyız gibi bir vizyonu vardır. Ben de müzikte bunu

0: çok görüyorum. Yani eserleri dinliyorum bazen yeni müzik festivallerinde. Her zaman bir teknoloji bulunmuş oluyor ya da işte bu bağlamda bu bir teknik, bir çalma tekniği olabilir. Havalı duyulan bir ses olabilir, güzel bir melodi olabilir ve insanlar genelde böyle müzikal elementlerden ortaya çıkıp bir beste yapmaya çalışıyor. Genelde çok da başarılı olmuyor gibi düşünüyorum. Bence bir eser en baştan şöyle düşünülmeli. Bu eser hangi hizmete etmeli? Bu eserde ben bir mesaj vermek istiyor muyum seyircilerime? Ben bu eserde ne demek istiyorum? Karşı tarafa hangi mesajı iletmek istiyorum? İlk önce buradan başlayıp ondan sonra bu eseri, bu fikri vermesi için hangi enstrümanlar gerekiyor? Bu eserin bu fikri vermesi için ne uzunlukta olması gerekiyor? Bunun gibi soruları cevaplayıp işte o şekilde eserimin iskeletini çıkarmaya çalışıyorum.
1: Evet,
0: İşte bu
1: evet.
0: şekilde ürün tasarımıyla
1: Evet,
0: karşılaştırmıştım.
1: amacını bulmak, kime hizmet edeceğini
0: Daha
1: bulmak.
0: pragmatik bir şekilde.
1: Buna da evrildi zaten. Dünyada buna evrildi biraz. Ödüllerinden de bahsedelim biraz. Bugüne kadar pek çok ödülüm var. Bu son dönemde Almanya'da aldığın ödüllerden bahsedelim biraz. Dinleyicilerimiz de seni daha iyi tanısınlar.
0: Daha bu senenin başında yenilikçi konser formatları yarışmasında birincilik ödülü ve en iyi beste ödülü aldım grubumla beraber. İlginç bir projeydi.
1: Biraz açalım değil mi
0: Tabii
1: bu
0: tabii
1: projeyi?
0: açabilirim. Eserimin adı Sözle Öldürür. Böyle bir konusu vardı. Gelecekte yapay zekanın dünyayı ele geçirmesiyle kendisini konuşmayı yasaklamış bir kabilenin hikayesiydi.
1: Çok
0: Altı
1: enteresan.
0: vurmalı çalgı ve bunları çalan insan konuşmayı kendilerine yasakladıkları için bir kolye tasarlamıştım bu insanlara ve bu kolye üzerindeki wood block yani işte tahta blok ile bunlara elleriyle vurarak, sürerek işte farklı sesler çıkararak bunu bir dil olarak kullanıyorlardı. Birbirleriyle bu tahta blok sayesinde iletişim kuruyorlardı. Eser de bunun etrafında
1: Bunun
0: dönüyordu.
1: etrafında dönüyor.
0: Evet,
1: Çok
0: böyle bir eserdi. Sadece vurmalı çalgılar vardı. Hiçbir
1: anladım.
0: başka bir şey yoktu. 6 kişiydi ama çok büyük bir eserdi. Onun dışında daha önce de tabii ki yani piyano alanında da birinciliklerim oldu. Yani piyano klasik
1: En
0: müzik
1: son
0: olarak.
1: olan çok da tam da günümüze yakın bir ödül olmuş, değil mi? Şimdi yine bir müzik arası veriyoruz ve bu kez Alexander Scriabin'in yine Opus 53 5 numaralı Fa diyez majör sonatını dinliyoruz. Piyanist Vladimir Ashkenazi seslendiriyor.

0: Alexander Scriabin'in Opus 53 5 numaralı Fa diyez majör piyano sonatını dinledik. Piyanist Vladimir Ashkenazi seslendirdi. Sohbetimizde de kaldığımız yerden devam edebiliriz. Yapay zeka ile üretilmiş medyanın etrafımızı sardığı bu dönemde müzik için neler söyleriz? Ne anlamı var? Yapay zekanın asla yapamayacağı dediğimiz ne var?
1: Bu zor bir soru çünkü yapay zeka sonuçta aslında yeni çıkan bir şey değil. Yapay zeka yıllar boyu olmuş bir şey. Hı-hı. Ve hani günümüzde sadece çok yüksek ve çok kısa bir sürede çok yüksek bir noktaya geldi yapay
0: Evet,
1: zeka.
0: evet. Son 2 yılda özellikle.
1: Değil mi? Şimdi bu eğride nerede olduğumuzu bilmiyoruz bence. Hı-hı. Henüz ne kadar daha ilerleyeceğini, ne kadar hızlı ilerleyeceğini, yavaşlayacağını mı bunu bilmiyoruz. Ne kadar ileri gideceğini ve son
0: Nereye
1: noktayı
0: gideceğini
1: bilmiyoruz.
0: bilmiyoruz.
1: Tabii
0: Evet.
1: ki yani tahmin edebiliriz. Yapay zeka insandan daha zeki bir yere gelebilir diyebiliriz. Yapay zeka şurada yani sanal bir çizgi çizip burada duracak diyebiliriz. Yani optimistik ve pesimistik baktığımızda şimdi hangisi optimistik hangisi pesimistik bunu da bilmiyorum. Yani
0: Bunu da çok
1: yapay zekanın
0: kestirmek
1: bizi
0: mümkün
1: geçtiği
0: değil.
1: senaryo pesimistik mi optimistik mi bunu bilmiyorum.
0: Evet. Bu da
1: ama henüz yapay
0: düşünülür,
1: tabii
0: tartışılır,
1: ki,
0: değil mi?
1: tabii ki. Ama benim fikrim şu, yapay zeka eğer bir insan gibi kendi anıları, kendi yaşadıkları, yaşanmışlıkları, deneyimleri yoksa bizim gibi beste yapamaz. Bizim gibi
0: Yapamaz.
1: müzik yapamaz. Bizim gibi müziğe kendinden bir parça ekleyemez. Çünkü
0: Evet.
1: kendisi yoktur
0: Evet,
1: aslında. Onun
0: duygu
1: bir...
0: yok çünkü.
1: Evet.
0: Duyguyu oraya katamazsın
1: Tabii
0: ki.
1: ama sadece duygu değil. Bu duyguya yol açan deneyimler, anılar, ailevi durum bile olabilir.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: günkü yani yaşadığı şeyler olabilir.
0: Evet.
1: Sabah kahvesinin biraz tatsız gelmiş
0: Evet,
1: olması
0: her
1: bile
0: şeyi
1: olabilir, değil mi?
0: etkileyebilir,
1: Tabii
0: doğru.
1: böyle bir yaşanmışlık olmadığı ve sadece salt bir hedef olduğu için bu tür şeylerde yani bu insanlık deriz ya işte bir ruh eklemek deriz ya işte ben bunu böyle düşünüyorum. Yani bunu yapmadığı sürece yapay zeka bizim seviyemize gelemeyecek müzik yapmakta.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi Emre'cim, tabii Almanya'dasın, daha önce de sormuştum sana. Bununla ilgili eğitimler var, öğretmenler, eğitmenler var. Peki bizim ülkemizdeki konservatuarlar için ne düşünürsün? Yani bugün konservatuarda okuyan bir öğrenci neler yapmalı, neler öğrenmeli? Şimdi sen Almanya'da olduğun için söylüyorum. Neler olabilir, neler gelişebilir, eklenebilir?
1: Bu da zor bir soru çünkü hani konservatuvar
0: Yani bugün zor sorular seçtim hep sana. Evet. Hani Avrupa'da okuyan bir öğrenci olarak, bir bakış açısı olarak ne değerlendirirsin, neler söylersin?
1: Yani konservatuvar eğitimi çok geleneksel bir eğitim çünkü buraya bunu aslında olduğu gibi bırakmak çok önemlidir. Çünkü belirli bir orada bir gelenek, bir çok yani yüzyıllar önceden gelen bir ekol
0: Evet, evet,
1: öğretilir, değil mi?
0: evet, evet.
1: Bunun üzerinde tabii ki yani şunu artık kabul etmek gerekiyor. Klasik müzik değişiyor, her gün değişiyor.
0: Evet,
1: Ya bu
0: evet.
1: aynı kalan bir şey değil bu yüzyıllar içinde ve insanların
0: Evet.
1: buna hazırlanması gerekiyor. Diğer alanlarda çok fazla ilerleme oluyor. Psikoloji alanında, algı alanında yani insanlar bir müziği nasıl dinliyor, nasıl algılıyor? Bu konularda çok yani araştırma yapıldı son yıllarda. Psikoakustik işte bizim beynimizin yapısı duyduklarımızı ve duyduğumuzu düşündüğümüz şeyleri nasıl etkiliyor? Bu konularda çok fazla araştırma var. Bunları tabii ki yani bir şekilde öğrencilerin anlayabileceği ve öğrencilerin kendilerine müziklerini iyileştirebilecekleri şekilde damıtıp onlara bir şekilde göstermek gerekiyor. Mesela benim en önemli gördüğüm ders Almanya'da ve burada hani keşke buradaki öğrenciler de görse
0: Evet.
1: dediğim şey ismi mesleki profesyonellikti dersin ve hedef kitle belirleme. Ben nasıl bir müzisyenim, ben ne yapıyorum, beni diğer müzisyenlerden farklı kılan şeyler ne gibi sorular sormamıza sebep oluyordu bu ders. İşte ödevlerimiz kendimize bir konsept yaratmaktı. Ben nasıl bir müzisyenim?
0: Ya.
1: İşte ben kim için çalıyorum aslında? Bunun gibi sorular
0: Yani
1: soruyorduk.
0: içine sosyoloji ve
1: Tabii.
0: psikoloji de giriyor
1: Tabii ki.
0: aslında, değil mi?
1: Tabii ki. Tabii
0: Böyle
1: ki.
0: bir bileşen hepsi var
1: Evet.
0: içinde.
1: İşte bunların bir şekilde müfredata girmesi çok güzel olurdu
0: Evet,
1: diye
0: evet.
1: umuyorum.
0: Daha da zenginleştirir
1: Evet.
0: ve keyif verir daha
1: Ya
0: da eğitim
1: evet.
0: aslında. Ve beraberliğimiz Sergei Rachmaninoff'un Opus 23 5 numaralı sol minör prelüdü ile devam ediyor. Piyanist Yuja Wang'ın 2018 yılında vermiş olduğu canlı konser kaydını sunuyoruz.

Sergei Rachmaninoff'un Opus 23 5 numaralı sol minör prelüdünü dinledik. Yuzsa Vang şimdi de bestecinin Opus 16 2 numaralı mi minör Movement müzikalini seslendiriyor.

0: Sergei Rachmaninoff'un Opus 16 2 numaralı Mi Minör Movement müzikalini dinledik. Piyanist Yuja Wang seslendirdi. Şimdi sohbetimize tekrar geri dönebiliriz. Telefondan yaşanamayacak konserler tasarlamak diyorsun. Dinleyiciler için bir örnek verebilir misin bununla ilgili? Klasik müziğin geleceği için bir umut mu bu? Yani internetten ve telefondan o özel dijital platformları dinlememek, başka bir şey yapmak.
1: Bence evet, çünkü artık klasik müzik dinlemek isteği çok rahat giderilebiliyor internet üzerinden. Herhangi bir Beethoven sonat, bir Chopin prelüt dinlemek istediğinizde telefonunuzdan birkaç klikle hemen dinleyebiliyorsunuz.
0: İstediğiniz piyanisti açıp dinleyebiliyorsunuz.
1: Evet, ve artık konserlere gitmenin amacı daha bir atmosferi için, bir ortamı için, arkadaşlarla beraber gidelim bir işte konsere, piyano konserine gidelim dediğimizde aslında birazcık onu bir etkinlik olarak görüyoruz ve aslında müzik dinlemenin yani mutlaka yapmamız gereken bir şey olmuyor ne yazık ki artık.
0: Evet, etkinlik gibi oluyor, doğrusu.
1: Burada bir konser tasarlamaktan bahsediyorum. Çünkü artık insanlara telefonlarından ve bilgisayarlarından yaşayamayacağı bir konser tasarlamak bizim görevimiz oluyor bu noktada. Çünkü bunu yaptığımız zaman insanların telefonlarından ve işte ekranlarından çekip konserlerimize getirmiş olabiliriz. Ne demek istiyorum bu konuda? Mesela işte bu perküsyon eserinde bahsettiğim 6 kişilik vurmalı çalgı eserinde.
0: Ödül aldığınız eserde, evet.
1: Burada siz odaya girerken aslında eser çoktan başlamış oluyordu. Bu kabilenin bir ritüelinin ortasında böyle onu bölerek girmiş gibi hissediyordunuz. Işıklar kapalı. Ve siz aslında konser salonuna girer girmez eserin bir parçasına dönüşüyorsunuz.
0: Evet.
1: Bundan 2 sene önce de yine ödüllü bir eserimde, İç Karar, Inner Decision adlı eserimde insanlar bir parlamento gibi piyano ve obonun etrafında yer alıyordu ve eserin gidişatını ellerini kaldırarak ve ellerini ya açarak ya da bir yumruk gibi sıkarak eserin gidişatına oy vererek karar veriyorlardı. Bunun gibi deneyimlerden bahsediyorum. Bunlara işte konser tasarımı dememin bir sebebi var. Çünkü gerçekten insanların deneyimlemesi için tasarlanan ve çalışması gereken eserlerden bahsediyorum. İşte bunun gibi şeyler yapmamız gerekiyor bence. Bence klasik müziğin geleceği böyle şeylerde
0: Evet, evet, evet.
1: Çünkü,
0: artık onun da güncellenmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Hayatta her şeyi güncellediğimiz gibi. Emre'cim çok teşekkür ediyoruz bugünkü güzel sohbetimiz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sana da Almanya'daki eğitiminde ve devamında başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Ve sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizi Emre Nurbeyler'in Brief Moment ile bitiriyoruz. 2025 yılındaki ilk seslendirilişini sunuyoruz. Trossingen Open Score Ensemble seslendiriyor.

Emre Nurbeyler'in Groove Moment'ını dinledik. 2025 yılındaki ilk kaydından. Trossingen Open Score Ensemble seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle teknik yapımda görev alan arkadaşımız Ahmet Kurt'la birlikte güzel bir gün, güzel bir hafta sizlerle olsun. Hoşça kalın.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslan Türk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Giuseppe Verdi'nin Requiem eserini konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, öncelikle bize Verdi ve onun Requiem'i hakkında neler bahsetmek istersin?
1: Evet Ersin'cim, geçen hafta birinci bölümümüzde, Verdi'nin Requiem'in birinci bölümünde programımızda yapısal açıdan Verdi'nin Requiem'ini incelemiştik. Şimdi bu bölümde daha çok eserin müzikal çözümlemesinden bahsetmek istiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi Verdi'nin Requiem'i yapısal olarak geleneksel form ve çağdaş müzikal dilin birleşimini yansıtan tabiri caizse bir mozaik. Şimdi eser 4 ana bölümden oluşuyor ve her bölüm kendi iç dinamikleri ve kendi müzikal karakteriyle belirginleşiyor. Koro ve solo sesler arasındaki işte bu dengeli etkileşim eserin dramatik ve ruhani atmosferini pekiştiriyor. Koro burada temel ve yineleyici bir takım temaları taşıyarak dini ve toplumsal sorgulamaları birlikte ifade ediyor. Ve solo sesler daha kişisel ve daha duygusal anlatımları sağlıyor. Ersin, Verdi Requiem'de bu koroyu ve solo sesleri nasıl kullanmış? Bize bunu anlatır mısın?
0: Şimdi koro ve solo seslerde Verdi'nin Requiem'i nasıl yazdığını aslında çalışmak lazım. Güçlü, dramatik ve duygusal vurgular yaratmak için aslında kritik bir rol üstlenen besteci, koro bölümlerini yazarken temel yapısal unsurları özellikle karşıda dinleyiciye aktarmak için dinamiklere sahip olduğunu elbette biliyordu. Çünkü bu koro ile aslında halkın sesini duyurmaya çalışıyordu. Tabii burada umulmadık bir konudan bahsetmek isterim ki kolektif eser yazılması. Çünkü koronun dışında sololar ve eserle ilgili enteresan noktalar vardı yazılmaya başlandığı zaman. Özellikle belirli yerleri belirli besteciler yazacaktı. Çünkü Giacchino Rossini'nin aslında beraber yazalım dediği bir eseriydi. Ve hocalarından biriydi Verdi'nin ve Libereme bölümü. Aslında ilk başlangıçtan itibaren proje olarak komite içinde bir kavgayla iş sonlandı. Yani eser bölüm bölüm ayrı ayrı kişiler tarafından yazılıp hocalarına ve özellikle büyük besteciye ithaf edilecekti. Fakat burada bölüm ortadan kaldırıldıktan sonra yaklaşık uzunca bir sene yıllarca Verdi kendi yazdığı bölümleri ortadan kaldırdı, rafta bekledi. Bu noktada da Messa'da Requiem fikrinin aslında tekrardan ortaya çıkması bu şekilde oluşuyor. İşte burada koro eserini aslında Verdi'nin kendisinin mi yazdığı ya da başkasının mı yazdığını değerlendirdiğimizde bütün eserleri Verdi kendisi yazıyor. Fakat fikirleri açısından burada o ortamın, o birleşik beraber bir eser yazıp da bunu ithaf edelim fikrinin belki de dışa vurumuyla çok sertleşiyor iş. Sonrasında ortaya çıkan nedir? Verdi'nin yazdığı o tarihteki bütün opera sistemi ve opera teknolojisi ve formu üzerine yoğunlaşan Verdi, koro eserini, koro bölümlerini yazarken Requiem'de bir anlamda opera korosu fikriyle yaklaştı.
1: Hı hı.
0: Ki koroyu da aslında kendi içinde ikiye ayırdı. Koro A ve koro B olarak iki ayrı korodan oluşmakta içi. Dışarıdan bakıldığında tek koro görülüyor. Ancak yazı şekli koro A ve koro B'den oluşuyor. Bu noktada da pasajlar hem tenor, alto, soprano, mezzo, bas gibi değerlendirdiğimizde bunların içinde 1-2-1-2-1-2-1-2 şeklinde herkes kendi olduğu noktadan ayrı ayrı korolar birbirlerine cevap vererek söylüyorlar. Kısaca burada aslında bir münakaşa var. Bu münakaşa, koro içindeki münakaşa halkın kendi içindeki devinimi, hareketiydi.
1: Belki mezhepsel çatışmalar değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, zaten bu noktada da çok ciddi bir eleştiri var Verdi'nin bu eserine. Ateist bir opera diyerek de değerlendiriliyor. Yani din dışı, dine değerlendirmeyen, yaradana, Allah'a inanmayan bir yapının nasıl böyle bir eser yazdığı her seferinde tartışılıyor. İşte bu noktada da opera kılığına girmiş bir Requiem fikri o tarihlerdeki en büyük eleştirilerden biri. Şimdi burada Allah'a inanmayan bir insan niye dini müzik yazar fikri ortaya çıkıyor. Bu noktadan da bakıldığında bu bir ibadet müziği değil, bu bir tiyatro gösterisi diye de çok yoğun eleştiriler de alıyor eser. Çünkü eseri söylediğinizde aslında sanki bir opera söylüyor gibi bir hareketle, bir müzikal tavırla ve teknikle yaklaşmak zorunda kalıyorsunuz.

0: Yani sanatçıya hissettirdiği bu.
1: Evet. Çünkü biz eseri söylerken ben ve birçok sanatçı arkadaşım ve çevremizdeki başka sanatçı arkadaşlarımızın da ifadesi devamlı olarak. Müthiş bir eser sanki bir opera gibi ama bunun temsili çok zor. Çünkü koro içinde ayrı ayrı noktalar var, dinamikler var ve bu dinamikler bir anlamda da mezhepsel değişiklikleri, farklılıkları sahnede koro ve soloyla karşılaştırmak.
0: Evet, yani genellikle çok büyük akor dizilimleri ve hani neredeyse senfonilere has bir senfonik genişlikle karakterize edilmiş bir müzik yazısı görünüyor. Evet. Yani özellikle dramatik vurguları güçlendirmek ve duygusal yoğunluğu arttırmak amacıyla bu kullanılır ama Verdi bunu muhteşem bir sahne gerilimiyle ve müzikal atmosferle oluşturuyor.
1: Aslında şöyle değerlendirelim Murat'cığım, öyle enteresan ki Diezire'den bahsettim devamlı program boyunca.
0: Evet.
1: Kıyamet günü olarak değerlendirilen dramatik bir bakış açısı bu. Hı hı. Orkestranın içi de bunu sözlerin dışında notayla öyle bir yerleştiriyor ki besteci Giuseppe Verdi, inançsız bir adamın en güçlü dua denemesi olarak bir anlamda günah çıkartmış burada deniyor. Bu noktada bunu söyleyenler 1870 ile 1880'li yıllarda o ortamda eseri dinleyip de bu nedir arkadaş gibi bir resmen alaşağı eden yapı da var. Aynı zamanda da çok etkilenen bir yapı da var. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakıp bu bahsi geçen esere kulak verelim mi?
0: Hemen.
1: Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestrası koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestra Koro ve Orkestra Solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratcığım, az evvel o tarihlerde bu eserin bestelendiği tarihlerde yaşananlar ve fikirlerden de bir kısaca bahsettim. Fakat sonrasında bizim karşımıza müzikal analiz, çeşitli noktalar, sonrasında bizlere eklemek istediklerin, özellikle geniş bir notun var. Çünkü bu dünyada üretilmiş, Requiem üzerine üretilmiş en kapsamlı, en yoğun, en ağır eseri bahsediyoruz. Giuseppe Verdi'nin Requiem. Messa da Requiem'ini bahsediyoruz. Evet. Neler bahsetmek istersin?
1: Ersin'cim, müsaade edersen eserin icra ve kayıt geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Değinilmeye değer. Eserin ilk performansları geleneksel ilahiler ve büyük korolar kullanılarak konser şeklinde gerçekleştiriliyor ve bu performanslar dönemin sahne ve dini ortamlarının bir anlamda etkisini de yaratıyor. Şimdi senin de biraz önce bahsettiğin gibi koro ve solo seslerin çok dengeli kullanımı, özellikle dramatik ve duygusal vurguların belirginleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Performans sırasında orkestrasyonun koroyla uyumu çok dikkatli yönetiliyor ve eserin farklı bölümlerine uygun dinamik ve renkli bir takım kayıt yaklaşımları geçmişte benimseniyor. Şimdi kayıt teknolojilerinin gelişimiyle Requiem'in kayda alınma süreci de tabii ki önemli değişikliklere uğruyor. Erken dönem kayıtları canlı performansların enerjisini ve anlık duygusunu yansıtıyor. Ama modern kayıtlardaysa detaylara çok büyük oranda özen gösterilebiliyor ve orkestra ve koro bölümlerinin netliği burada artıyor ve her enstrümanın ve her sesin karakteristik özelliklerinin ön plana çıkabilme şansı modernizmle birlikte karşımıza çıkıyor. Ayrıca farklı yorumcuların yaklaşımları da eserin çeşitli ruh hallerine uygun biçimde yeniden anlamlandırılabilmesini sağlıyor. Şimdi bazı kayıtlarda eserin sadece dramatik gücü vurgulanırken diğerlerinde klasik ve sakince bir ruh hali yansıtılabiliyor ve dinleyiciye de çok farklı duygusal deneyimler sunuluyor. Şimdi bizim müzik çevremizde, Türk müzik çevrelerinde de Verdi'nin Requiem'i çok yoğun ilgi görüyor ve pek çok farklı yorum benimseniyor. Günümüzde yeni teknolojiler ve dijital kayıt imkanları sayesinde bu eserin çeşitli performans ve yorumlarını biz kapsamlı biçimde karşılaştırma yapabilir durumdayız.
0: Evet.
1: Şimdi bu gelişmeler eserin farklı sahne ve stüdyo ortamlarındaki adaptasyonunu ve anlamını derinlemesine çözme olanağı sunuyor bize. Yani icra ve kayıt deneyimleri Requiem'in hem teknik hem de duygusal açıdan çok zengin ve katmanlı yapısının farklı ses ve görsel ortamlarla buluşmasını sağlayarak eser üzerindeki etkisini güçlendirmekte ve yeni yorumlara zemin hazırlamakta.
0: Evet. Şimdi bu noktadan baktığımızda şimdi güncel yüzyılımızda da eserin aslında çok ufak değişikliklerle devam ettiğini burada bahsedebiliriz. Örneğin eserin içinde nefesli sazlarda trompetlerin bir anlamda sanırım 3'e ya da 4'e ayrıldığını bahsedeceğim. Burada ne ortaya çıkıyor? 4 ayrı grubun ayrı ayrı çaldığını düşünün. Ve bu trompetler eser boyunca seyirciden gizli olarak sahne salonu

0: içine ayrı ayrı noktaları yerleştiriliyorlar. Ve müthiş bir boru sesiyle, müthiş bir tonla çalmaya başladıklarında halk irkiliyor. Sonrasında da orkestradan cevap veriliyor. Ardından tekrar oradan, karşıdan ses geliyor. Ardından tekrar orkestradan cevap veriliyor. Burada aslında bunun dini bir yapı değil, bunun insani bir requiem olduğu. Yani insan için yazılan bir requiem olduğu ortaya çıkıyor diye değerlendiren çok kişi var. Tabii Giuseppe Verdi'nin dindar bir insan olmadığı, bir kiliseye devamlı gitmediği, bir mezhepte bulunmadığı hep söylenilen bir durum. Ancak Messa de Requiem de aslında Tanrı'ya dua etmekte ve insan ruhunun korkusu üzerine öfkesini yazdığını çok net görebiliyoruz. Tabii yine Dies Irae'den, yani kıyamet gününe bahsedersek, bu dramatik yapı aslında bir anlamda ne amaçla yazıldı diye bir gözümüzü açıp bakarsak, eser Verdi'nin çok saygı duyduğu yazar Alessandro Manzoni için yazıldığı rivayet ediliyor. Aslında öyle düşünülüyor. Fakat bunu nereden çıkarıyoruz? Verdi Manzoni hakkında şunu söylüyor: "O benim için kutsal bir isimdi. Onu görebilsem ellerine kapanırdım." Tabii bu eseri Ayda eserinden, Ayda operasından hemen sonra yazıyor. Tabii bu noktada bir geriye gidersek ve o yılları düşünürsek, hemen kısaca şunu söyleyeyim: provalar gizlilik içinde yürütülüyor. Hiç kimseyeden, eserden bahsetmesi asla istenmiyor ve eserin tanıtımını abartı bir şekilde yapmaktan nefret ederek bunu gizliyor Verdi. Ve ilk provalar Milano'da gizli yürütülürken orkestra üyeleri de dışarıda konuşmaları yasaklanıp tembihleniyor. Böyle bir eseri düşünürsek, şimdi o esere bir kulak verelim. Ne acaba bunun sırrı?
1: Dinliyoruz.
0: Giuseppe Verdi'nin Messa de Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestrası, koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Muratçım, az evvel bahsettik, bu gizlilik niçin? Bu gizlilik aslında ilk konserin San Marco Kilisesi'nde çok yoğun bir şekilde yapılmasından bahsediyoruz ama halkın da bunu iştirak etmesini. Zaten bir o yıllarda halk için en önemli işlerden biri bir konser izlemek, bir faaliyet izlemek. Tabi bu eserle ilgili hiçbir bilgileri yok. Orkestra üyeleri hiçbir şey bahsetmiyorlar. Burada tabi Giuseppe Verdi ismi görüldüğünde ve Messa'da Requiem daha sonrasında içeri girildiğinde, fark edildiğinde birçok insan, dindar olan olmayan, bir ayine geldiğini fark etmiş oluyor. Tabi bu noktadan sonra da içindeki melodiler ve bakış açısı, yapı bize çok yüksek noktada bir eser, çok yüksek noktada bir faaliyetin yürütüldüğünü ortaya çıkarıyor. Hı hı. Bütün notlarıyla beraber eser halen aynı şekilde, aslında sadık bir şekilde eser tekrar sergilenmekte. Hem ülkemizde hem de dünyada çok geniş kitleler tarafından da beğeniyle tercih edilmekte.
1: Evet Ersin, Verdi'nin bu Requiem'i diğer eserleriyle de karşılaştırıldığında onun sanatsal ve yapısal yaklaşımlardaki farklılıkları da ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani Verdi operalarındaki işte dramatik anlatımı, güçlü duygusal ifadeleri tabii Requiem'e de yansıtıyor. Dini müzikte de dramatik yoğunluğu koruyor ama Requiem'in de özellikle operalarda bu sıkça görülen diyaloglar ve işte sahneye özgü bir takım dramatik unsurlar yerine daha çok içsel duygusal ifade ve dramatik akışı öne çıkarıyor. Yani Verdi'nin özellikle Rigoletto ya da işte La Traviata gibi operalarında çok belirgin olan işte karakterlerin içsel çatışmaları ve duygusal yoğunluğu Requiem'de de tabii görülüyor ama burada daha çok koro ve solo arasındaki dramatik etkileşimler ve bunun orkestraya yansımasını da görüyoruz. Ayrıca Verdi'nin kendine özgü melodik ve armonik dili eserin

içeriğine hem derinlik kazandırıyor, hem de operalardaki epik ve tiyatral anlatım biçimleri burada spiritüel ve dini temayla bir anlamda birleşerek bir bütün oluşturuyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Verdi'nin diğer eserleriyle karşılaştırdığımızda Requiem'in yapısındaki dramatik ilerlemenin, duygusal ifadenin dikkat çekici bir biçimde çok organize ve şematik olduğunu görüyoruz. Yani onun genel müzik anlayışındaki yenilikçi ve teatral izleri sürmek de mümkün ama çok başka bir yapı ortaya koyuyor Verdi. Yani bütünsel ve içsel dramı çok net burada yansıtıyor ve tabii bu onun çok yönlülüğünü müziğe bakıştaki

0: Ve her ne kadar kendisi çok dindar bir insan dediğin gibi olmasa da eserin dini ve liturjik bütünlüğü onun yepyeni bir sanatsal ifade çıkarmasını engellemiyor.
1: Evet ki bu noktada baktığımızda sololarda özellikle karşımıza çıkan bu motifler bize ne sağlıyor? Senin bahsettiğin bir dini eser yazılması ancak bir din, çok da dindar olmadığını söyleyen ya da dindar olmadığı anlaşılan ya da bahsi geçen aktarılan bir kişi tarafından yazılması.
0: Şunu diyebilir miyiz dersin? Verdi bir anlamda dinsel müziğin modernleşmiş haliyle dönemin de rasyonel bakış açısını, rasyonalitesini müziğine katarak yeni bir oluşum ortaya koyuyor.
1: Evet, aslında bunu yaparken de çok ciddi bir karşısına bir grup, karşısına bir bakış açısı alıyor. Bu noktada da hani o yılları değerlendirirsek 1800'lü yılları ya da 1900'lü yılları çok ciddi tepkiler de alıyor. Bazı solistleri bulamadığı da oluyor. Yeri geliyor eseri yönetmeye geldiğinde, çünkü kendisi yönetiyor eseri. Başka bir şef değil. Çok iyi de bir şef aynı zamanda Giuseppe Verdi. Bu sebeple de bazı zamanlarda bazı salonları bulamadığı ya da eserin çok sevildiği ya da hiç sevilmeyip tukaka edildiği noktaları da ortaya koyuyor. Çünkü az evvel sen de daha önce de bahsettin. İtalya'nın yeni bir form arayışında, yeni bir yaklaşımında İtalya ülkesinin bir memleket haline gelme şeklinin oluşumu sırasında oluşan her şey. Çünkü böyle eserle de bir anlamda dalga geçip geçmediği de değerlendiriliyor. İnançla dalga geçip geçmediği de tasarlanıyor, düşünülüyor. Bu noktada da eseri dinlediğimizde de bu tarz bir yaklaşım var mı yok mu, açıkçası ben dinleyicilere bırakmak isterim. Ki gerçekten de çok etkileyici bir eser. O zaman fazla sözü uzatmadan gel bu esere bir kulak verelim. Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu Frankfurt Senfoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Giuseppe Verdi'nin Messa da Requiem eserini Orta Almanya Radyosu, Frankfurt Senfoni Orkestrası koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Öztan.
0: Ben Ersin Arslan Türk.
1: Haftaya tekrar aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler olacak. Kabinede yeni yasama döneminde meclise sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler de ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştiriliyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. İsrail işgalciler Mescid-i Aksa'ya hukuksuzca girdi. Üstelik baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Kudüs Valiliği dün sabah saatlerinden itibaren avlulara 1143 İsrail işgalcinin girdiğini açıkladı. Fon soruşturması kapsamında 10 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin Destek Faktöring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Şüpheliler

Yerden 8'i gözaltına alındı, 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması süreciyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bakan Şimşek, bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. SPK'dan da tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. 16 Eylül ve öncesinde verilen fon satış talimatlarının normal süresinde işleme alınacağı belirtildi. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatlarının ise fonların o gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik 4 ildeki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan birinin ceza infaz kurumunda olduğu, bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlarda yakalanan 473 şüpheliden 286'sı tutuklandı. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde minibüs otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı. Karaman'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Antalya Manavgat'ta ise önünde seyreden otomobile çarpan tır devrildi. Yol kenarında bekleyen 2 kişi devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. İDO'nun sabah yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferi iptal edildi. Budo'da da iptaller var. Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri de sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kente olumsuzluklara yol açtı. Keçiören'de altyapının yetersiz kalması nedeniyle kanalizasyon taştı, çok sayıda binanın giriş katını su bastı. Evlerini basan pis suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir sualtı cihazını ele geçirdi. İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 19 gemiye de müdahale ettiği açıklandı. ABD Başkanı Trump'tan da müzakerelere ilişkin açıklama geldi. Trump bu hafta görüşmeler sürecek dedi. Spor. Amili futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. İrlanda UEFA Uluslar Ligi'nde İsrail sınavından skor olarak da tavır olarak da galibiyetle çıktı. İki ülke Macaristan'da karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular İsrail'i Filistin ve Gazze'deki saldırıları nedeniyle protesto etti. Maç öncesi seremonide dikkati çeken anlar yaşandı. İrlanda'nın 3-0 yendiği maç öncesi futbolcular İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol bantları ile sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı. Haberleri dinlediniz.

0: Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Eylül'ün son haftasında buluşmak üzere ayrılmıştık geçen hafta. Madem ay bitmedi, madem sonbaharın içlerine 7 gün daha ilerledik, madem bu mevsimin şarkıları bir başka güzel, o zaman yeniden içinde bulunduğumuz zaman için çalalım. İşte sonbahar, işte düşen yapraklar, işte hafif rüzgarlar. İlk olarak The Kinks 1967 sonbaharında takvim yapraklarını çeviriyor. Şarkıları yazın bitmesi ve güzün gelişiyle değişen günlük alışkanlıklar hakkında. Out

Rod Stewart'ın imza şarkılarından biri 1961'de ilk aşkından ilham alarak yazdığı Maggie May. Tüm çelişkileri arasında Eylül sonu geldi ve aslında okula dönmüş olmam gerekirdi diyor Stewart. Hem girişiyle hem de sonlarındaki mandolin tınılarıyla müzik arşivinde özel bir yere sahip bu kayıt.

0: Geçen hafta size yılın aylarıyla insan ömrünü anlatan bir Maxwell Anderson Kurt Weill klasiği olan Eylül şarkısını çalmıştık. Ella Fitzgerald ve Willie Nelson'ın yorumlarıyla. Bu hafta da aynı şarkının iki farklı kaydını seçtik. Önce alışılmadık bir müzikle ve sözlerle dinliyoruz September Song'u. Albüm bir derleme olan Lost in the Stars, The Music of Kurt Weill. Seslendiren Lou Reed.
1: When I was a young man courting the girls,

Rock'n'roll'un Kurt Weill'ı olarak bilinmek istiyorum diyen Lou Reed'in özgün yorumuyla dinledik bu ünlü şarkıyı. Hazır ayın son günlerindeyken kalbindeki caz ateşini 1999 yılında çıkardığı albümle taçlandıran Brian Ferry'nin yorumuna da kulak verelim. Bir kez daha September Song.

Sonbahar rüzgarı şimdi de Fransa'dan esiyor. Müzik tarihinin en önemli kadın şarkıcılarından biriyle, Françoise Hardy ile. Yaz bitip yapraklar kızıla ve altına dönerken, aşkın sıcaklığı da uzaklaşıyor diye başlıyor Rendez-vous d'automne.

0: Jacques Brel'in bir şiirinin sonra da bu şiirden bestelenmiş şarkının adı olarak tarihe geçti. Yves Montand'dan Edith Piaf'a birçok şarkıcı tarafından seslendirildi. Şimdi dinleyeceğimiz yorumsa beklenmedik bir sesten, Iggy Pop'tan. Punk'ın babasının New Orleans ve Fransız cazından örnekleri topladığı albümü Preliminaire'den dinliyoruz. Bir romantizm ve sonbahar klasiği, Le Feuille Morte.
1: C'est une chanson qui nous ressemblait. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.

séparer ceux qui s'aimaient.

Aynı şarkı şimdi de Johnny Mercer'a ait İngilizce sözlerle Eric Clapton'ın demli sesinden ve elbette maharetli gitarı eşliğinde geliyor. Bir kez daha sonbahar yaprakları, Autumn Leaves.

0: Sonbaharın en yakıştığı şehir hangisi acaba? Prag, Paris, Kyoto, İstanbul? 1934'te yazılmış çok sevilen bir şarkıya göre cevap New York. Billie Holiday'in sesinden dinliyoruz. Autumn in New York.
1: Autumn in New York. Why does it seem so in

transforms the slums into Mayfair.

Hard Knows the Highway, Kuzey İrlandalı ozan Van Morrison'ın 1973 tarihli albümünün adı. Autumn Song da bu albümdeki sonbahar güzellemesi. Yerlerdeki sararmış yapraklar, yavaş yavaş yağan yağmur, ateşe atılacak biraz kömür, çocukların oyunları ve mevsimin dingin güzelliği. Van Morrison'a kulak veriyoruz.

zamanın solduramayacağı ışıltılı bir güz aşkından ve onun unutulmayacak melodisinden söz ediyor iki usta. Sizi John Coltrane'in büyülü saksafonuyla ve Johnny Hartman'ın güçlü bariton vokaliyle baş başa bırakıyoruz. 1960'ta yaptıkları bu kaydın adı Autumn Serenade.

Eylül'ün son haftasında aya ve mevsime yazılmış şarkılar dinledik. Romantik, yumuşak, sakin sonbahar şarkıları. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. Haftaya Ekim'i karşılayacağız. Buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Radyo 3. Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine beraberiz. Bugün 16. yüzyıl İspanya'sının saraylarına, tarihin sararmış sayfalarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Rönesans'ın ruhunu tellere döken büyüleyici bir çalgı, vihuela, konuğumuz oluyor. Vihuela özellikle 16. yüzyıl İspanya'sında gözde olan ud benzeri telli bir çalgıdır. İlk olarak İspanyol Rönesansı'nın en büyük polifoni ustalarından Cristóbal de Morales'in Andreas Christi Sancti Andrea, Quanti Mercenari, Cum Spiritu, Jubilate Deu ve Ein Spiritum Sanctum isimli eserlerini Duo Chamber olarak anılan vihuela sanatçıları Edward Martin ve Philip Rukavina'nın yorumları ile dinleyeceğiz.

Şimdi bir başka İspanyol Rönesans bestecisi Enrico de Valderbano'nun Vihuelo için yazdığı meşhur ve kıvrak varyasyonu Conde Claros ve Valderbano'nun kontrpuan dehasını ve enstrümanı olan hakimiyetini gösteren dinamik bir dans olan Contrapunto sobre el tenor de la Baxa isimli eserlerini Vihuela sanatçıları Edward Martin ve Philip Rukavina'nın yorumları ile dinliyoruz.

İspanya'nın Rönesans döneminin eserlerini dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Rönesans müziğinin dahisi kabul edilen Josquin des Prez'in Missa Beata Virginis'inden La Primera Parte della Credo bölümü, ardından iki vihuela'nın adeta birbiriyle fısıldaştığı Obsecro di Domina, sonra Inviolata ve Benigna isimli eserleri var. Vihuela sanatçıları Edward Martin ve Philip Rukavina'nın yorumları ile dinliyoruz.

Şimdi İspanyol Rönesans dönemi bestecisi Adriano Willaert'ın Canción de Subir o Sujebien ve Petit Camusier isimli eserleri ve Jean Monto'nun Paine Travel ve Rönesans motetlerinin usta ismi Nicolas Gombert'in Vihuela'ya kusursuzca aktarılan Assiste Parata isimli eserlerini Vihuela sanatçıları Edward Martin ve Philip Rukavina'nın yorumları ile dinleyeceğiz.

Bugün son olarak İspanyol Rönesansı'nın mistik atmosferini modern akustik gitar telleriyle buluşturan Cristóbal de Morales'in bestesi Magnificat'ın ilk 4 bölümünü gitarist Noel Akşote'nin yorumu ile dinleyeceğiz.

0: Bugün İspanyol Rönesans müziğinden seçtiğim örnekleri dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin ile birlikte ben Şefika Kutluer, sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve müzikle kalın.
2: Duyguların Müziği.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun. Mutlu haftalar sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu Armonik Tınılar yolculuğundayız. Armonik Tınılar'da İngiliz besteci Edward Gregson'ın eserlerinin yer aldığı Timothy Reinish Uluslararası Repertuar Kayıtları 9. albümünün tını yolculuğuna kulak vereceğiz. Bazı besteciler müziği yalnızca seslerin düzenlenmesi olarak görmez. Onlar için müzik, düşüncenin, duygunun, tarihin ve insanın kendi iç dünyasının da anlatıldığı bir dildir. İngiliz besteci Edward Gregson, nefesli orkestralar için yazdığı eserlerle bu dilin önemli anlatıcılarından biri olur. Gregson'ın müziğinde nefesli orkestra, yalnızca güçlü bir ses topluluğu olarak karşımıza çıkmaz. Bakır üflemelilerin görkemli tınıları, tahta üflemelilerin incelikli renkleri ve vurmalı çalgıların ritmik gücü, onun besteciliğinde çok daha geniş bir anlatım alanına kavuşur. Bir orkestra bazen bir meydanın coşkusunu anlatır, bazen insanın kendi içine yönelen sessiz bir duayı,

Bazen de geçmişten gelen bir hikayeyi. Gregson'ın müzik dünyasının en dikkat çekici özelliklerinden biri de budur. Gelenekle çağdaşlık, güçle zarafet, hareketle sükunet aynı müzik içinde yan yana bulunur. İşte bu anlayış şimdi dinleyeceğimiz kayıtlarında temelini oluşturur. Karşımızda Timothy Reinisch Uluslararası Repertuar Kayıtları 9. albümü bulunur. Bu kayıt serisinin ardındaki isim de İngiliz şef ve eğitimci Timothy Reinisch olur. Reinisch, nefesli orkestraların repertuarının yalnızca geleneksel marşlardan ya da törensel eserlerden ibaret olmadığını göstermek için uzun yıllar boyunca yeni repertuarın tanıtılmasına ve kayıt altına alınmasına önem verir. Bu albümde ise merkeze Edward Gregson yerleşir. Ve Gregson'ın müziği birbirinden farklı üç dünyanın kapısını aralar. İlkinde hareket ve değişim vardır. İkincisinde insan sesinin ve duanın taşıdığı derinlik. Üçüncüsünde ise yeniden yükselen hayatın coşkusu. Şimdi bu üç dünyaya doğru ilerleyelim. Her büyük hikayenin bir başlangıcı vardır. Bizim hikayemiz de bir sesle başlar. Sonra o ses çoğalır. Bir bakır üflemeli konuşur. Ardından tahta üflemeliler cevap verir. Vurmalı çalgılar bu konuşmanın adımlarını belirler. Ve kısa süre içinde tek bir ses, büyük bir orkestranın ortak sesine dönüşür. İşte kutlama böyle bir dünyanın kapısını açar. Fakat burada kutlanan yalnızca bir olay değildir. Belki de asıl kutlanan müziğin bir araya getirme gücüdür. Farklı çalgılar, farklı karakterler, farklı renkler. Hepsi aynı düşüncenin çevresinde birleşir. Orkestra büyüdükçe müzik de genişler. Sanki görünmeyen bir topluluk meydana gelir. Birlikte nefes alan, birlikte hareket eden ve birlikte konuşan büyük bir topluluk. Gregson'ın kutlama eserinde bu ortaklık duygusu müziğin temel hareketlerinden birine dönüşür. Fakat hiçbir şey olduğu yerde kalmaz. Çünkü kutlamanın içinde bile değişimin tohumu vardır. Bir tema duyulur, sonra başka bir biçime bürünür. Bir ritim değişir, bir tını başka bir tınıya dönüşür. Ve böylece müzik bizi ikinci kapıya götürür. Dönüşümler. Dönüşüm, müziğin belki de en doğal hali. Çünkü bir beste boyunca hiçbir fikir aynı biçimde kalmaz. Sesler değişir, renkler değişir, yoğunluk değişir. Ama bütün bu değişimin içinde başlangıçtaki düşüncenin izi yaşamaya devam eder. Gregson'ın Dönüşümler eserinde müzik kendi içinden geçerek başka bir kimliğe kavuşur. Tıpkı insanın zaman içinde değişmesi gibi. Çocukluk, gençlik, olgunluk. Aynı insan ama başka bir ruh. Müzikte de aynı düşünce farklı seslerin içinde yeniden doğar. Ve böylece kutlama yerini dönüşümlere bırakır. Armonik tınılarda tını yolculuğumuz İngiliz besteci Edward Gregson'ın tınılarıyla başlıyor. Bestecinin kutlama ve dönüşümler eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Edward Gregson'ın Kutlama ve Dönüşümler eserlerini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Şimdi müziğin ışığı biraz değişir. Kalabalığın sesi geride kalır. Orkestra insanın iç dünyasına doğru yaklaşır. Ve karşımıza Missa Brevis Pacem, Kısa Barış Ayini çıkar. Bu eser adında bile büyük bir düşünce taşır. Barış. Ama barış müzikte yalnızca bir kelime değildir. Bazen bir özlem olur, bazen bir dua, bazen de insanlığın yüzyıllardır tamamlayamadığı bir cümle. Gregson, nefesli orkestranın geniş ses dünyasını insan sesiyle buluşturur. Manchester Erkek Çocuklar Korosu bu müziğe katılır. Çocuk sesleri yükseldiğinde orkestranın güçlü gövdesi karşısında bambaşka bir renk ortaya çıkar. Daha saf, daha kırılgan, daha insani. Ve ayinin bölümleri birer birer bu büyük düşüncenin çevresinde şekillenir. Kiri, Rab, merhamet et. Gloria, yücelik. Sanctus, kutsal. Benedictus, kutlu. Ve son bölüm Agnus Dei, Tanrı'nın kuzusu. Böylece Missa Brevis Pacem yalnızca dinsel bir metnin müzikal karşılığı olmaktan çıkar. İnsanlığın çok eski bir arzusuna dönüşür. Savaşların, ayrılıkların ve çatışmaların içinden geçen insan sonunda aynı kelimeye ulaşır. Barış. Ve belki de çocuk seslerinin bu eserdeki varlığı bu düşünceyi daha da anlamlı hale getirir. Çünkü çocuk sesi henüz savaşların ve düşmanlıkların dünyasını bütünüyle tanımayan bir geleceğin sesini de çağrıştırır. Armonik tınılarda tını yolculuğu

Yolumuz İngiliz besteci Edward Gregson'ın tınılarıyla devam ediyor. Bestecinin Missa Brevis Pacem eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası ve Manchester Boys Choir, Manchester Erkek Çocuklar Korosu yorumuyla dinliyoruz.

İngiliz besteci Edward Gregson'ın Missa Brevis Pacem eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası ve Manchester Boys Choir yorumuyla dinledik. Ve şimdi müzik yeniden hareketlenir, bir ritim duyulur, sonra bir başka ritim. Bakır üflemeliler yükselir, vurmalı çalgılar müziğin kalp atışını belirler ve bütün orkestra yeniden canlanır. Festivo, yani şenlikli. Gregson'ın albümdeki bu eseri sanki uzun bir yolculuğun ardından açılan geniş bir gökyüzü gibidir. Az önce barış için dua eden sesler, şimdi hayatın kendisine döner. Çünkü insan yalnızca düşünmez, yalnızca yas tutmaz, yalnızca dua etmez. İnsan aynı zamanda kutlar, bir araya gelir, güler, dans eder ve yeniden umut eder. Festivo, nefesli orkestranın bütün renklerini harekete geçirir. Bakır üflemelilerin parlaklığı, tahta üflemelilerin çevikliği ve vurmalıların enerjisi aynı müzikal yapı içinde buluşur. Sanki ilk hikayedeki kutlama geri dönmüştür. Fakat artık aynı kutlama değildir. Çünkü biz değişmişizdir. Kutlamayla başlayan yolculukta önce dönüşümü yaşamış, ardından kısa barış ayiniyle insanın en derin dileklerinden birine kulak vermişizdir. Şimdi ise şenlikliyle yeniden hayata döneriz. Armonik tınılarda İngiliz besteci Edward Gregson'ın Festivo, yani şenlikli eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

0: İngiliz besteci Edward Gregson'ın Festivo yani Şenlikli eserini Kraliyet Kuzey Müzik Akademisi Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyoları Radyo 3'te yapımcı Mehmet Altun hazırladığı Armonik Tınılar programının sonuna geldik. Ses kayıtta Ahmet Kurt, teknik yapımda Zuhal Ergür, sunucunuz ben Sıla Koç, sizi saygıyla selamlıyoruz. Haftaya yeniden buluşuncaya değin, tınılarla kalın.
1: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.

0: Radyo 3. Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde korno, keman ve gitar için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. Döneminin oldukça üretken bestecilerinden biri olan Antonio Rosetti, günümüzde daha çok üflemeli çalgılar için yazdığı konçertoları ile bilinir. Besteci bir ya da iki kornonun solist olduğu 23 adet konçerto bestelemiştir. Mi bemol majör tonundaki konçertosu hızlı, yavaş, hızlı tempolarda 3 bölümden oluşur ve klasik bir yapı sergiler. Şimdi Antonio Rosetti'nin Mi bemol majör korno konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Andrew Joya, Johannes Goritzky yönetimindeki Köln Radyo Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Romance Adagio non tanto, üçüncü bölüm Rondo Allegretto.

Sevgili dinleyenlerimiz, Antonio Rosetti'nin Mi bemol majör korno konçertosunu dinlediniz. 1887-1953 yılları arasında yaşayan Amerikalı besteci Florence Beatrice Price, iki adet keman konçertosu bestelemiştir. Üç bölümden oluşan bir numaralı konçertonun ilk bölümü serbest bir yapı sergiler. Solo keman, orkestranın çaldıklarını tekrar etmek yerine yeni melodiler sunar ve başrol olduğunun altını çizer. Yavaş tempolu ikinci bölüm ve coşkulu final bölümü, epizodik yapıdaki ilk bölüme kıyasla daha geleneksel bir his verir. Şimdi Florence Beatrice Price'ın bir numaralı re majör keman konçertosunun ilk bölümü olan Tempo Moderato'yu dinleyeceksiniz. Solist Feni Klamajirana, John Peter yönetimindeki Malmö Opera Orkestrası eşlik ediyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, Florence Beatrice Bryce'ın 1 numaralı Re majör keman konçertosunun ilk bölümü olan Tempo Moderato'yu dinlediniz. 1770-1841 yılları arasında yaşayan İtalyan besteci Ferdinando Carulli, gitar için birçok eser bestelemiştir. La majör tonundaki konçertosu iki bölümden oluşur. İlk bölümün açılışında orkestra ana temayı çalar, ardından solist duyulur. Eser, hızlı yapıdaki ikinci bölümle sonlanır. Şimdi Ferdinando Carulli'nin Opus 8 La Majör Gitar Konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Pal Paolokovic'e Budapest Strings eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro, ikinci bölüm Polonez.

0: Ferdinando Carulli'nin Opus 8 La Majör Gitar Konçertosunu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere korno, keman ve gitar için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Türkay Güner, speakeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bu hafta konu başlığımız başyapıtlar. Hatta bu başlığa iki hafta boyunca devam edeceğiz. Müzik dünyasındaki başyapıtları dinleyeceksiniz iki hafta boyu. O kadar önemli eserler var ki listemize giren, hiçbirini eleyemedim ve bu başlıkta böylece iki programa yayıldı işte. İşin edebiyat bölümü ise şairimiz Cemal Süreya'ya ait. Süreya'nın 1984 yılında yayınlanan şiir kitabında yer alan ve kitaba da ismini veren şiiri Uçurumda Açan'dan bir dörtlük paylaşacağım sizlerle. Selam size büyük durumlar, doruk anlar. Dağ görgüsü kazanır ağrıyı bir kez görse de kişi. Marmara'dan 20 yılda çıkaramayacağı gerçeği, okyanusu 5 dakika seyretmekle kavrar. İşte coğrafyanın muhteşemliğiyle yapılan bu vurgu sanat eserleri içinde geçerlidir. Örneğin barok döneme bir örnek vermek gerekirse, Johann Sebastian Bach'ın külliyatına bakmak ve en sevilenlerinden olan Air isimli eseri dinlemek yeterlidir. Air, Bach'ın 3 numaralı orkestra süitinin ikinci bölümü olarak bestelenmiş. Ancak 1871 yılında keman sanatçısı August Wilhelm tarafından yaylı çalgılar ve piyano ya da ork için düzenlenmiş. Biz eseri bu düzenlemesiyle tanıyoruz. Münih Bach Orkestrası Karl Richter şefliğinde seslendiriyor.

Karl Richter şefliğindeki Münih Bach Orkestrası'nın yorumuyla Johann Sebastian Bach'ın Air isimli yaylı orkestra eserini dinlediniz. Bu hafta müzik dünyasının başyapıtlarını dinliyoruz kitaplığımdaki müzikte. Bugünkü değerlendirmede şaheser olarak kabul edilen ve her dinlediğimizde bizleri mutlu eden bu önemli eserlerin bazıları dinleyicisiyle ilk buluştuğunda beğenilmemiş ve uzun zaman bir daha seslendirilmemiştir. Bir örnek vermek gerekirse Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi işte böyle bir başyapıttır. Bestecinin ilk bale eseri olan Kuğu Gölü ilk sahnelendiğinde izleyenlerden de eleştirmenlerden de pek iyi tepkiler almaz. Çaykovski sorunu kendi müziğinde görür ve 12 yıl başka bale eseri bestelemez. Neyse ki bu düşüncesinde inat etmez ve ilerleyen yıllarda muhteşem bale eserleri vermeye devam eder. Ancak Kuğu Gölü, bestecinin ölümünden sonra yeniden gündeme gelir. Dönemin iki ünlü koreografı Petipa ve Ivanov baleyi baştan ele alırlar ve onların koreografisiyle eser hak ettiği konuma ulaşır. Biz bugün Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi'nin müziklerinden ünlü valsi ve ilk perdenin sonunda yer alan tema müziğini dinleyeceğiz birlikte. Richard Bonning şefliğindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Richard Bonning şefliğindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla Çaykovski'nin Kuğu Gölü Balesi müziklerinden bölümler dinledik. Kitaplığımdaki müzikte Başyapıtlar isimli bölüm devam ediyor. Hollywood sineması oyuncular ve yönetmenler kadar müzisyenler tarafından da oluşturulmuş bir sektördür. Bu oluşumun başrollerinden biri ise kuşkusuz John Williams'a aittir. 70 yılı aşkın müzikal kariyerinde onlarca parlak esere imza atmış, sayısız ödülü kucaklamış Williams. Bestecinin tüm eserleri arasında en çok bilinenlerden biri ise George Lucas'ın Star Wars evreni için yazdığı o çok ünlü temadır diyebiliriz. O zaman buyurun Star Wars'un ana teması gelsin radyolarınıza.

John Williams'ın Star Wars filmleri için yazdığı tema müziğini dinlediniz. Besteci yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Film müzikleri sinemaya boyut katan eserlerdir. Görüntü ne kadar etkileyici olursa olsun, müziğin sağladığı atmosfer eklenmezse istenilen etkiyi yaratmaz. Hatta bazen görüntü unutulsa da müzik kalır akılda. İşte Yeşilçam sinemasının ölümsüz müzisyenlerinden Melih Kibar'ın Çoban Yıldızı isimli eseri de böyle güçlü bir melodidir. 1975 yılında ilk kez katıldığımız Eurovision şarkı yarışması elemeleri için TRT tarafından sinyal müziği olarak kullanılmak üzere besteciye sipariş edilen eser halk tarafından çok sevilmiş. Yapılan oylamada yarışma şarkılarından daha çok oy alan Çoban Yıldızı gerçek bir sürpriz olarak müzik tarihine geçmiştir. Bu hoş hikaye ile doğan Çoban Yıldızı başyapıt payesini hak ediyor diye düşünüyoruz. İşte Melih Kibar'ın müziği ve Timur Selçuk'un orkestrasyonu ile İstanbul Gelişim Orkestrası'ndan dinliyoruz Çoban Yıldızı radyolarınızda.

Melih Kibar'ın Çoban Yıldızı isimli eseri geldi radyolarınıza. Sırada tüm dünyada 10 yıllardır popülerliğini korumayı başaran bir başyapıt var, My Way. 1969 yılında Frank Sinatra'nın sesiyle dünyayı kasıp kavuran bu klasik, Sinatra'dan 2 yıl önce 1967 yılında söz yazarlarından Claude François tarafından ilk defa seslendirilmiş. Şarkının bestecisi Jacques Revaux, eserinin gücünden çok emin olsa da istediği büyük etkiyi yaratamadığını düşünmüş olsa gerek, yayınlandıktan bir yıl sonra şarkının haklarını şarkıcı ve müzisyen Paul Anka'ya satmakta sakınca görmemiş. Paul Anka, kendisi de aktif bir şarkıcı olmasına karşın bu eserin Frank Sinatra'ya uygun olduğuna karar vererek, tamamıyla onu düşünerek şarkıyı düzenlemiş ve İngilizce sözlerini yazmış. Hatta Anka'nın plak şirketi şarkıyı kendisine saklamadığı için müzisyene sitem ettiğinde "Ben yazmış olabilirim ama bunu söyleyecek kişi ben değilim" diyerek kararında net olduğunu belirtmiş. Böylece Frank Sinatra'ya emanet edilen My Way, ölümsüz bir başyapıt olarak dünyanın her köşesinde dinleyenler üzerinde ilk günkü etkisini sürdürüyor. Şimdi bu başyapıtı iki dev şarkıcının düetinden dinleyelim. Frank Sinatra ve Luciano Pavarotti, Don Costa yönetimindeki festival orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar.

Frank Sinatra ve Luciano Pavarotti bir başyapıtı My Way'i seslendirdiler. Kitaplığımdaki müzikte Başyapıtlar isimli bölümdesiniz. Az sonra dinleyeceğiniz eser, sadeliğin nasıl da en büyük etkiyi yaratabileceğini çok net anlatıyor bize. Söz konusu başyapıt, Maurice Ravel'in Bolero isimli eseridir. Yaklaşık 15 dakika boyunca tek bir temayı farklı enstrümanlardan dinlemekten ibarettir eser. İşte bu kadar basit. Ama Ravel'in büyük ustalığı, tek temayı adım adım büyüterek gerilimi arttıran ve tam da en yüksek noktada cesur bir modülasyonla biriken gerilimi bir dizi havai fişek patlamasıyla serbest bırakan orkestrasyonunda yatar. Buyurun şimdi bu müthiş başyapıtı dinleyelim birlikte. Viyana Filarmoni Orkestrası, Lorin Mazel şefliğinde seslendiriyor.

Ravel'in Bolerosunu dinlediniz. Lorin Mazel şefliğindeki Viyana Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Böylece bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve mikrofon başında sunan ben Hande Taban Erdöl ve programın sizlere ulaşmasını sağlayan çok değerli çalışma arkadaşım ses kayıtta ve teknik yapımda Zühal Ergür'le birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Bitirmeden kitaplığımdaki müziğin kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz bölümlerine ulaşmak için telefonunuza indirebileceğiniz ya da bilgisayarınızdan açabileceğiniz TRT Dinle uygulamasını hatırlatmak isterim. TRT Dinle uygulamasının içinde podcast sekmesine kitaplığımdaki müzik yazarak geçmiş yıllara ait program arşivinin büyük bölümüne ulaşabilir, istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Kapanışı bir rock müzik başyapıtıyla yapalım. İngiliz rock topluluğu Pink Floyd'un 12 Eylül 1975'te piyasaya sürülen albümü Wish You Were Here ve albüme adını veren David Gilmour şarkısıyla bu hafta kitaplığımdaki müziği kapatıyoruz. Wish You Were Here, müzik tarihindeki başlangıçta fazla ses getirmeyen ama zamanla değeri anlaşılarak başyapıt koltuğuna hakkıyla oturan çalışmalardan biri. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve haftaya kaldığımız yerden müzik dünyasındaki başyapıtları dinlemeye devam etmek üzere sizleri Pink Floyd ve şarkıları Wish You Were Here ile baş başa bırakıyorum.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefonla görüştü. Liderler Türkiye-Endonezya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 liderler zirvesine de davet etti. Erdoğan, Beştepe'de ise Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti başbakanı Hendrik Wüst'ü kabul etti. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Kim sürece çomak sokmaya çalışırsa kaybedecek ifadesini kullandı. Kurtulmuş, devam eden fon soruşturması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Buna göre 16 Eylül ve öncesinde verilen fon alım ve satım talimatları olağan işlem süreci içinde değerlendirilecek. 17 Eylül'de verilen tüm alım-satım talimatları ise fonların aynı gün işleme kapatılması nedeniyle iptal edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklama, ikisi ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapse çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu 6 Ekim'de toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan komisyon toplantısında sunum yapacak. Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Türkiye, Latin Amerika ve İber Yarımadası ülkelerini

bir araya getiren İber-Amerika konferansına ortak gözlemci oluyor. Ankara'nın başvurusu New York'ta düzenlenen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Bu statü Türkiye'ye 22 ülkeli platformda siyasi diyalog, ticaret, kültür ve kalkınma alanlarında işbirliğini geliştirme imkanları sağlayacak. Milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya ile karşılaşacak. Bugün saat 21.45'te başlayacak mücadele Bursa'da oynanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Oliver yönetecek. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Fural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebrak'a hoş geldiniz. Bu hafta 1987'nin alternatif rock'tan pop'a, progresif rock'tan hard rock ve doom metal'e uzanan oldukça geniş bir yelpazesine göz atacağız. Bu anlamda bugünkü saatimizin açılışını The Alarm'dan dinlediğimiz Rain in the Summertime'la yaptık. Parçanın hazırlık aşamasında drum machine üzerine kurulan ritim ve gitar denemeleri grup üyeleri tarafından bir kasete kaydedilmişti. Yapımcı John Porter bu kaba kaydı duyunca parçanın içinde farklı bir şeyler olduğunu fark etti ve şarkıyı yeniden şekillendirdi. Sonuçta Rain in the Summertime grubun en tanınan kayıtlarından biri oldu. 1987'nin alternatif rock sahnesinde Amerika'da yükselen en önemli gruplardan biri de R.E.M.'di. Yıllarca radyolarda sevgililere adanan bir parça olarak da çalınan The One I Love, ilk dinleyişte bir aşk şarkısı gibi algılanabilir. Oysa Michael Stipe'ın anlattığı şey bunun tam da tersi. Şarkı bir insanı kendi yalnızlığını gidermek için kullanmak üzerine kurulmuş. Özellikle Simple Prop to Occupy My Time fikri parçanın romantik yüzünü bir anda tersine çeviriveriyor.

U2'dan dinlediğimiz Where the Streets Have No Name, The Joshua Tree albümünün açılış parçası ve aynı zamanda Bono'nun şehirlerin insanları nasıl sınıflandırdığı fikrine verdiği de bir cevap. Bono'ya Belfast'ta benzer bir insanın yaşadığı sokağa bakarak dinini, sosyal çevresini hatta gelir düzeyini tahmin edebileceği anlatılmıştı. Bu fikir onda insanların adresleriyle tanımlanmadığı hayali bir yer düşüncesi doğurdu ve işte sonuçta bu parçanın ana fikri de doğmuş oldu. U2'nun bu büyük ve meydanlara yayılan soundundan sonra Susan Vega bizi çok daha kapalı ve rahatsız edici bir dünyanın içine götürüyor. Luca çocuk istismarını bir çocuğun ağzından anlatıyor. Vega'nın en önemli tercihi ise meseleyi yüksek sesle dramatize etmek yerine Luca'nın olup biteni saklamaya çalıştığı sakin bir anlatı kurması. Çocuğun kendisini suçlaması ve çevresindekilerin dikkatini çekmemeye çalışması şarkıyı daha da sarsıcı hale getiriyor.

The Alan Parsons Project'ten dinlediğimiz Tool 1987 tarihli Gaudi albümünün ikinci parçasıydı. Albümün bütününde Antoni Gaudi'nin dünyasından ve özellikle Barcelona'daki mimarisinden esinlenildiği biliniyor. Ancak Too Late daha kişisel bir ilişki hikayesi anlatıyor. Şarkının merkezinde de oldukça net bir fikir var. Bir ilişki içinde yıllarca göz ardı edilen uyarıların ardından artık geri dönüş için çok geç kalınmış olması. Alan Parsons'ın bu kontrollü ve ölçülü çalışmasından sonra In Excess'le ritmi değiştiriyoruz sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Birazdan dinleyeceğimiz Devil Inside Kick albümünde yer alıyor. Şarkı dışarıdaki bir kötülükten çok insanın içindeki dürtülere bakıyor. Hutchins kadın, erkek ve sonunda bütün dünya üzerinden aynı fikri tekrar ediyor. İnsanın içinde her zaman daha karanlık, daha kontrolsüz bir taraf var.

karakterlerini 80'lerin daha modern prodüksiyonuyla bir araya getiriyor. Deep Purple'ın sertliğinden sonra The Cure'ın belki de en romantik şarkılarından birine geliyoruz şimdi. Just Like Heaven, Robert Smith'in daha sonra eşi olacak Mary Poole'la birlikte İngiltere'nin güney kıyısına yaptığı bir geziden esinleniyor.

Whitesnake'den dinlediğimiz Is This Love 1987'nin efsane balatlarından biriydi. Aslında David Coverdale şarkıyı başlangıçta Whitesnake için yazmaya başlamamıştı. EMI'den bir arkadaşı kendisine Tina Turner için uygun olabilecek bir şarkı fikri olup olmadığını sormuş. Coverdale de Fransa'daki yazım döneminde bu parçayı geliştirmişti. Daha sonra David Geffen demoyu duyunca Coverdale'e şarkıyı kendisine saklamasını tavsiye etti ve Amerika'da 2 numaraya kadar yükselen bu muhteşem balat ortaya çıkmış oldu. Evet, şimdi bu efsane balattan sonra romantik hard rock çizgisini biraz daha sertleştirerek Wild Line'a geçiyoruz. Az sonra dinleyeceğimiz Hungry grubun 1987 tarihli Pride albümünün açılış parçası.

White Line'ın Melodic Hard Rock dünyasının ardından bu akşamın son parçası bizi çok daha ağır bir yere götürüyor sevgili radyo dinleyenleri. Candlemass'in Bewitched'i 1987 tarihli Nightfall albümünden. Messiah Marcolin'in gruba katılmasıyla Candlemass'in sesi bu albümde çok daha tiyatral bir karakter kazandırıyor. Life Edling'in ağır riffleri ve Marcolin'in operatik vokali grubun epic doom metal diye anılan kimliğini iyice belirginleştiriyor. Bewitched için çekilen klipte metal tarihinin küçük ama ilginç ayrıntılarından birini barındırıyor. Klipte birkaç yıl sonra Mayhem'le tanışacak genç Per Yngwie Ohlin yani Dead figüranlardan biri olarak görünüyor. Evet sevgili radyo dinleyenleri, Cerebrak'tan bu haftalık da bu kadar. Candlemass'ten dinleyeceğimiz Bewitched'le sizlere veda ediyoruz ve haftaya da aynı gün ve aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın diyoruz.

yeni şarkıları birlikte keşfe çıkıp dünya listelerinden hit olmuş örnekleri hatırlarken günün yorgunluğunu da üzerimizden atıp ritmi yakalıyoruz. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından haftanın ilk buluşmasında saat 19'a dek sizlerle. Açılışta İtalya'nın house sahnesindeki en üretken isimlerinden Angelo Ferreri, funk, disco ve house'u buluşturan özellikle Jack in House tarzıyla tanınan bir prodüktör konumunda. Roller Funk destekli yeni çalışma I Feel For You'da bu enerjiyi biraz daha disco ve new disco tarafına taşıyor. Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

Bob Sinclair cover'ı I Feel For You dinledik. Angelo Ferreri ve Roller Funk buradaydı. Şimdi Alman DJ Topic art arda teklilerle gündemdeki yerini koruyor. Missing You'da konukları Shimsa ve A7S.

0: Secret Life, No Reveries.
1: 2004 yılında Lola's Dim'le İngiltere'de bir numara olan The Shapeshifters buradaydı. Disco ve funk'ın sıcaklığını modern house ritimleriyle birleştiren yeni liste adayı On The Way Up dinledik. 80'lerin zarif klasiği William Pitt'e ait City Lights. Şarkıyı modern elektronik dokunuşlarla yeniden yorumlayan Blank & Jones ve etkileyici vokaliyle Mike Francis. Şehrin ışıkları yanıyor, gece yavaş yavaş kendi ritmini buluyor. Karşınızda City Lights.

Blank & Jones ve Mike Francis'in ardından pop ve caz esanslı tarzıyla İngiliz şarkıcı Sarah Jane Morris, 2025 yılından Mario Biondi destekli Back Together Again.

Manieri, Ars Domini ile birlikte Barry White cover'ı Let the Music Play. Eğer pop track'ta kalırsanız az sonra Love Ruins Everything ile Tiny Habits burada olacak.

28 Ağustos'ta çıkan Keepers albümünden Love Ruins Everything. Radyolarınızda 3 güçlü vokali tek bir müzikal dokuya dönüştüren, modern folk ve indie pop'u buluşturan 3 kişilik bir vokal grubu Tiny Habits vardı. 1997 yılında Avustralya'da kurulan elektronik müzik grubu The Avalanches, yanlarında indie rock grubu Yeah Yeah Yeahs kariyerli Karen O, şimdi Blue Shadows.

Geçen ay yayınlanan ve beklendiği gibi ülkeleri İngiltere'de ilk ona demir atan albümlerine adını veren şarkı Sunshine, pop durakta Jungle.

Jungle'ın dans listelerdeki önemli rakiplerinden Deep House müzik yapan Junior Caldera ve Ken Roll, tanındıkları adları Two Pilots. Radyolarınızda son tekli Gimme Back My Home.

Londra'nın modern caz kuşağından çıkan Ezra Collective buradaydı. Afrobeat'in ritmini, funk'ın enerjisini, hip-hop'ın tavrını ve caz doğaçlamasını aynı sahnede buluşturan grubu 11 Eylül'de çıkan Here Because of Hope albümünden Jubilee Feeling'le dinledik. Şimdi zamanda bir yolculuğa çıkıyor ve 2015 yılına ulaşıyoruz. Chris Martin'in grubu Coldplay, Billboard Dance listesinin bir numarası Adventure of a Lifetime.

Snow Patrol, Kylie Minogue ortaklığı These Alarms dinledik ve son dakikalara biraz daha yaklaştık. Orijinali 2003 yılından Evanescence'a ait bir cover versiyon Bring Me To Life. Brezilyalı DJ Bruno Martini, Evanescence üyesi David Hodges'la birlikte.

Finalde müzik çalışmalarına başlamadan önce uzun yıllar kardeşiyle birlikte Güney Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya uzanan bir yolculuğa çıkan, yerli toplulukların arasında yaşayan ve bu sırada müzik çalışmalarına yönelen Alman prodüktör Mike Mana radyolarınızda Never the Same.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollara hoş geldiniz. Tony Williams'a ayırdığımız programların dördüncüsünde Amerikalı davulcunun 1992 yılında yayınlanan The Story of Neptune albümünü çalacağız. Çalışmayı 3 bölümden oluşan Neptune Suite'inin ilk bölümü Overture'la dinlemeye başlıyoruz.

1945 Amerika doğumlu Tony Williams'ı 1992 yılında yayınlanan The Story of Neptune albümüyle dinliyoruz. Davulda yer alan Tony Williams bu albümü tenor ve soprano saksofonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrey Miller ve basta Ira Coleman'la birlikte kaydetmiş. The Story of Neptune albümünü Poinciana adlı parçayla dinlemeye devam ediyoruz.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da ünlü davulcu Tony Williams'ı The Story of Neptune albümüyle konuk ediyoruz. 1992 yılında yayınlanan çalışmadan şimdi çalacağımız parçalar Blackbird ve Birdlike.

Amerikalı davulcu Tony Williams'ın The Story of Neptune albümü 1991 yılının Aralık ayında kaydedilir ve 24 Haziran 1992'de yayınlanır. Tenor ve soprano saksafonlarda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Ira Coleman'ın yer aldığı çalışmayı 3 bölümden oluşan Neptune Suite'inin son 2 bölümüyle dinlemeye devam ediyoruz. Fear Not ve Creatures of Conscience.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da davulcu Tony Williams'ın The Story of Neptune albümünü dinliyoruz. 1992 yılında yayınlanan ve yapımcılığını da Williams'ın üstlendiği çalışmadan çalacağımız son parça Crime Scene.

Tony Williams'ın 1992 yılı The Story of Neptune albümünü tümüyle dinledik. Kalan süremizde Amerikalı davulcunun 1993 yılı Tokyo Live konser albümünde yer alan Mutants on the Beach adlı parçayı çalacağız. Davulda Tony Williams, saksafonda Bill Pierce, trompette Wallace Rooney, piyanoda Mulgrave Miller ve basta Ira Coleman bu haftalık son kez sizlerle.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 1997 yılında yaşamını yitiren Amerikalı davulcu Tony Williams'ın The Story of Neptune albümünü dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celayiroğlu, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin, mikrofonda ben Zafer Elgin, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri, kültürler, gelenekler, adetler ve nezaket kuralları perspektifinden ele alıyor. Dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Bakalım bugünkü durağımız neresi? Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

Bu hafta Güney Amerika kıtasının neredeyse yarısını tek başına kucaklayan devasa bir coğrafyada bir dönem Portekiz aristokrasisinin okyanus aşırı başkentliğini yapmış, Amazon'un vahşi doğasını, Afrika'nın kadim ritmini aynı potada eriten Brezilya'dayız. Uzaktan renkli, gizemli, neşeli, yer yer tehlikeli, hareketli ve capcanlı görünen bu kültüre yakından bakalım, detaylarında dolaşalım istiyoruz. Açılış parçamız 1989 yazına geri götürdü bizi. Dünyanın tüm kıyılarının aynı ritimle yankılandığı zamanlardı. Televizyonda kliplerini izliyor, radyolarda şarkılarını dinliyorduk. Türkiye'ye bile gelmişlerdi konserler için. O yıl Kauma ve Lambada ile yer yerinden oynamıştı kelimenin tam anlamıyla. Dünyanın Brezilya rüzgarı olarak tanıdığı Lambada aslında Bolivya'nın hüzünlü Ant dağlarından kopup gelen bir melodinin Parisli prodüktörlerin sihirli dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe bürünme hikayesi. Brezilyalı ve Karayipli müzisyen ve dansçılardan oluşan topluluktan Dansando Lambada ile açılışımızı yaptık, eski günleri andık. Şimdi ise yine sadece Brezilya'da değil tüm dünyada bilinen bir ismi Sergio Mendes'i ağırlıyoruz. Sanatçı aslında bir konser piyanisti olmak için eğitim almış. Ancak bir gün Rio'da bir kulüpte Bossa Nova'nın babası João Gilberto'yu dinlediğinde "Benim yolum bu" diyerek rotasını değiştirmiş. Sanatçının hikayesine baktığımızda onu farklı kılan şeyin Brezilya müziğine olduğu gibi değil, Amerikan pop müziği kitlesine de uygun şekilde yeniden ambalajlayabilmesi olduğunu görüyoruz. Müzisyenin 1960'larda İngiliz grup Beatles'dan bile daha fazla albüm sattığı dönemler olmuş Amerika'da. Mendes'in hayatındaki en ilginç kesişmelerden biri ise ünlü aktör Harrison Ford'la olmuş. Sanatçının Los Angeles'taki

Kayıt stüdyosunu bizzat elleriyle inşa etmiş Ford. Çünkü bir Hollywood yıldızı olmadan evvel marangozlukla hayatını sürdürüyormuş. Yine müzik diyelim ve Maskenada ile devam edelim.

Sergio Mendes'in ardından 1960'lı yılların sonunda Brezilya'da sanatsal bir devrim yaratan Tropicália akımının en cesur ve en kristal sesine Brezilya'nın bülbülü Gal Costa'ya kulak verdik. Onun seslendirdiği eserlerin, karnavalların ve sambanın en klasikleşmiş açılış parçaları haline gelmesinin sırrı, o sesin içinde hem Rio sahillerinin güneşini hem de Amazon ormanlarının mistik derinliğini aynı anda barındıran, insanı anında hareket etmeye davet eden karşı konulmaz enerjisi. Hayatı boyunca sahnede devleşen, ancak özel yaşamında bir o kadar mütevazı ve mahcup bir tavır sergileyen bu dev sanatçı, samba bir kutlamadır felsefesini her notasında hissettirerek bizi de o karnavallarda misafir etti. Yeri gelmişken bu kültüre de bir göz atmakta fayda var. Dışarıdan kaotik bir sokak eğlencesi gibi görünen Rio Karnavalı, aslında her mahallenin kendi onurunu, tarihini ve estetik direnişini sergilediği, neredeyse askeri disiplinle işleyen devasa bir kolektif tiyatro. Bu sistemin kalbi olan samba okulları ise binlerce üyesiyle yıl boyu bu etkinlik için hazırlanan sosyal birer kale niteliğinde. Ve geçit süresince kostümden ritme, hikaye uyumundan bayrak taşıma zarafetine kadar 10 farklı kategoride titizlikle puanlanıyor. Sonuçta kazanılan büyük ödül ise sadece maddi bir değer değil. O mahallenin tüm yıl boyunca taşıyacağı prestij, toplumsal saygınlık ve okyanus ötesine ulaşan Brezilya'nın en iyisi olma gururu. Samba dansı denince de akademileri unutmamak lazım. Çünkü buralarda yetiştirilen çocuklar, geleceğin balet ve balerinleri, salon ve latin dansçıları, müzikal ve sahne performansçıları olarak dünyaya açılıyor. Şimdi ise sambanın farklı bir türüne, hatta köküne değinme vakti. Samba de Janeiro, binlerce ruhun devasa bir meydanda tek bir gövdeye dönüşerek tarihlerini haykırdığı görkemli bir ayin gibiyken, Samba Jazz, arka sokaklarda bir sofranın etrafında toplanan dostların hayatın kederini ve neşesini birbirlerinin kulağına fısıldadıkları o mahrem ve saf köken. Biz de bu tarzın iki ustasına bırakıyoruz şimdi sözü. Sonra da hikayelerine kulak veriyoruz.

Adoniran Barbosa, Rio'nun parıltılı sahnelerinden uzakta, Samba Paulista ruhunun en büyük ozanı olarak müziğini büyük prodüksiyonlar yerine halkın gerçek ve gündelik dertleri üzerine inşa etmiş. Onun bir şehir marşına dönüşen ölümsüz eseri Train da Zonzi ise evine giden son treni kaçırmamakla sevdiğinin yanında durmak arasında kalan adamın hem yoksulluğunu hem de çaresizliğini anlatıyor. Ardından dinlediğimiz isimse yıllarca inşaatlarda çalışıp silindir şapkasıyla kireçten korunan ve samba okullarının kurucularından olmasına rağmen uzun süre unutulup bulaşık yıkarken tesadüfen yeniden keşfedilen Cartola. İlk albümünü ancak 65 yaşında kaydedebilmesine rağmen Brezilya müziğinin en bilge ve rafine ozanı olarak kabul ediliyor. Bu iki ustadan bahsetmişken Brezilya kültürünün büyük ve önemli katmanlarından birine de değinmeden olmaz. Yani yoksulluk ve tehlikeyle özdeşleşmiş bölgeleri. Brezilya'nın kalbinde modern gökdelenlerin ve meşhur plajların hemen yanı başında coğrafyanın dik yamaçlarına tutunmuş rengarenk evlerden oluşan favelalar, devletin desteklemediği ama hayatın tüm canlılığıyla aktığı, kendi iç hukukunu ve dayanışma ağlarını yaratan devasa birer yaşam kontrastı. Bunların tüm dünya tarafından

görülmesini sağlayan sanatçıysa ülkeyle hiçbir bağı ve ilgisi olmayan bir kişi. Michael Jackson, şehrin görünmeyen bu yüzü, milyonlarca emekçinin, göçmenin ve hayata tutunmaya çalışan insanın sığınağıyken

ordusunu seçmesi, resmi makamların imaj zedelenir korkusuyla engelleme çabalarına rağmen bu mahallenin kültürel gücünü ve sivil otoritesini ilk kez küresel bir görünürlüğe kavuşturmuş. Yine müzikle devam edelim. Brezilya'nın ritmik mirasını İspanya ve Ghana gibi farklı coğrafyalarda edindiği çok kültürlü birikimle harmanlayan bir isim Thaís Moreo gelsin. Uavay şarkısıyla bizimle.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. İncelikler Atlası devam ediyor. Brezilya'da misafirperverlik, kapıdan girdiğiniz anda sunulan sıcak cafezinho ikramıyla başlıyor. Bu küçük kahveyi kabul etmek ve ev sahibinin özenle

Misafirleri ağırlarken en çok dikkat ettikleri şey bardak ya da tabakların asla boş kalmaması. Mütevazı bölgelerde eldeki kısıtlı imkanın son damlasına kadar paylaşılmasıyla şehirde ise daha rafine bir hazırlık ve sunumla ifade ediliyor misafirperverlik. Brezilya'da yemek yerken peçeteyi sadece ağzınızı silmek için değil, parmaklarınızın yiyeceğe değmemesi için de kullanıyorsunuz. Bir meyveyi soyarken bile çatal bıçak kullanmak yüksek gusto işareti kabul ediliyor. Sokak lezzetlerine de, elle yenen yiyeceklere de dokunmuyorlar. Yiyecekle aralarında mutlaka bir bariyer oluyor. Kalabalık ve renkli sofralar kurduklarında ortaya gelen tabaklardan atıştırmak da hoş karşılanmıyor. Herkes mutlaka kendi tabağına servis yapıp oradan yiyor. Bunun kökenine bakacak olursak, Portekiz kraliyet ailesinin ülkeye taşıdığı yeme şeklinin yanında Brezilya'nın sınıfsal hiyerarşisi içinde birer uygarlık sembolü olarak kabul edildiğini de görüyoruz. Ve tabii bunun aynı zamanda hijyen alışkanlıklarıyla da bağlantısı var. Brezilya, kişi başına düşen diş macunu ve sabun tüketiminde dünya liderlerinden biri. Temizliğe verilen aşırı önem gereği her zaman bakımlı görünmek ve diş hijyeninden kılık kıyafete kadar her detayda titiz davranmak toplumsal bir saygı göstergesi. Günde en az 2, genelde 3 duş almak, her öğünden sonra detaylı diş fırçalamak çok yaygın. Sosyal ilişkilerde ise randevu saatine tam vaktinde gitmek yerine ev sahibine hazırlık payı bırakan bir nezaket gecikmesi tercih ediliyor. Genel olarak da çok dakik bir tutumları yok. Selamlaşırken de bölgeye göre değişen yanaktan öpüşme, sarılma, dokunma, tokalaşma gibi adetleri var. Konuşma sırasında fiziksel yakınlıktan kaçınmayarak samimiyeti korumak Brezilya usulü iletişimin temelini oluşturuyor. Sohbetlerde doğrudan hayır diyemiyorlar. Bunun yerine beden dilini ve dolaylı ifadeleri kullanarak niyetini sezdirten bir nazik kültürleri var. İş dünyasında ve sosyal ortamlarda katı kurallardan ziyade güvene dayalı ilişkiler kurmak, resmi toplantılarda önce kişisel sohbetlerle başlayarak bağları güçlendirmek ve evet ya da yarın gibi kelimelerin ardındaki esnek anlamları okuyabilmek, Brezilya'nın o renkli ve sıcak dokusunda kolaylaştırıcı unsurlar. Ülkeyi ziyaret ettiğimizde paranın ve bereketin kaçacağına inanıldığı için çantamızı yere koymuyor, sofraya tartışma ve uğursuzluk getireceği düşünülen tuzu elden ele vermiyoruz, masaya bırakıyoruz. Dostluk bağlarını keseceği endişesiyle kesici aletleri hediye olarak seçmiyoruz ve yası çağrıştıran mor renkli çiçeklerden kaçınarak hassas değerlerine saygıyla yaklaşıyoruz. Birine ismiyle hitap etmeden önce mutlaka senyor ya da senyora diyorlar. Hatta kişi doktora sahibi veya avukatsa bu ünvanlarını da kullanmak büyük bir saygı göstergesi kabul ediliyor. Birisi konuşurken sözünü kesmemek, hatta aktif bir şekilde baş sallayarak, küçük onaylama sesleri çıkararak dinlediğinizi belli etmek çok önemli. Bir de buraya has kültürel bir kavram mevcut. Saudade. Dünyada başka hiçbir dilde tam karşılığı olmayan, Brezilya ruhunun en derin ifadelerinden biri. Bir şeye, bir yere veya birine duyulan, içinde hem hüzün hem de o geçmiş güzel günlerin sevincini barındıran tatlı özlem anlamına geliyor. Portekiz'in kederli ve kaderci fadosunun, Brezilya topraklarındaki ruh ikizi olan bu derin özlem duygusunu, kelimelerin yetmediği yerde notaları bir edebiyat disipliniyle işleyen Brezilya'nın en büyük ozanlarından Chico Buarque ile, sesiyle değil adeta nefesiyle hikaye anlatan ve Brezilya kültürel tarihindeki en cesur ve entelektüel figürlerden biri olan Nara Leo bizlere en rafine haliyle sunacak. Joao Maria.

Programımızda bugün Brezilya'yı keşfediyoruz. Karşımızda sadece buğulu sesiyle bir sanatçı değil, aynı zamanda ülkesinin kültürel mirasını omuzlarında taşıyan bir isim var. Inácio Olinda. Brezilya'nın en önemli tarihçilerinden ve sosyologlarından biri olan Sergio Buarque'nin kızı ve Chico Buarque'nin kardeşi. Sanatçı sadece köklü bir aileden gelmekle kalmayıp Brezilya'nın kültürel politikalarını en üst düzeyde bakanlık yaparak yöneterek ülkenin sanatsal gen haritasını bizzat şekillendiren, bürokrasiyle zarafeti aynı potada eritmiş bir otorite figür. Dinleyeceğimiz parçası Samba Trishi.

İncelikler Atlası'nda şimdi de dünyalar güzeli bir Hollywood yıldızıyla devam ediyoruz programımıza. Carmen Miranda'yla. Portekiz asıllı olmasına rağmen Brezilya ruhunu dünyaya en etkileyici haliyle taşıyan Miranda, besteci, dansçı, aktris ve şarkıcı kimliğiyle samba'nın küresel formunu inşa eden özel sanatçılardan biri. Görsel hafızanızda mutlaka rastlamış olduğunuz görünümünü şöyle bir hatırlayalım. Kendisiyle ilgili ilk akla gelen farklı, sıcacık, neşeli bir kadın olmasının yanında abartılı meyve sepetli şapkaları, rengarenk kıyafetleri ve platform topuklu ayakkabıları. Aslında bunlar rastgele seçilmiş aksesuarlar değil elbette. Kendisi Bahia bölgesindeki siyahi meyve satıcısı kadınların geleneksel giysilerini alıp onları Hollywood'un ışıltılı estetiğiyle yeniden yorumlamış. Bu imaj Brezilya'nın egzotik ve bereketli doğasını simgeleyen dev bir görsel metafor haline gelmiş. Ancak bu süreçte kendi ülkesinde Amerikanlaşmakla suçlanmanın hüznünü yaşarken Amerika'da da aksanlı İngilizcesi ve görünümünden dolayı hep ikinci rollere mahkum bırakılmış. İki kültür arasına sıkışmış bu yıldız kendisine yöneltilen eleştirilere "Gisarium Kiwa Volte Americanizada" şarkısıyla en incelikli ve zeki cevabı vererek kimlik çatışmalarını sanata, sambayı ise evrensel bir mirasa dönüştürmeyi başarmış. Miranda'nın ardından yer vereceğimiz isimse Avrupa'nın vals ve polka ritimlerini Brezilya'nın kurak bozkır ruhuyla harmanlayarak Xochitl türünü bir halkın neşe ve direniş simgesine dönüştüren Luis Gonzaga olacak. Kendisi sadece sevilen bir sanatçı değil, Brezilya halkı için kültürel bir kahraman ve ulusal bir hazine seviyesinde görülen çok köklü bir figür. Brezilya'nın genellikle ihmal edilen, yoksul ve kurak Kuzeydoğu bölgesinin sesini, acısını ve neşesini ülkenin geri kalanına duyurmayı başarmış bir isim. Oxóche das Meninas. Luis Gonzaga radyolarınızda.

Brezilya'nın dünya müzik piyasasına armağan ettiği en bilinen türlerden biri elbette Bossa Nova. Bugün dünyanın her yerinde güncel ve nostaljik şarkılara yapılan Bossa Nova coverların kafeler, oteller, radyolarda çaldığını ve yüzlerce albümle en çok rağbet gören yeniden yorumlama şekli olduğunu fark edebilirsiniz. 1950'lerin sonunda Rio de Janeiro'nun deniz kokulu apartman dairelerinde geleneksel sambanın coşkulu ritmini modern cazın armonisiyle birleştiren bir yeni dalga olarak doğan Bossa Nova, akımın mimarları olan Antonio Carlos Jobim'in eşsiz besteleri ve João Gilberto'nun gitarındaki o devrimsel fısıltı tarzı ve Vinicius G. Moraes'in şiirsel dizeleriyle birleşerek oluşmuş. Bu yerel kombinasyonun dünyaya açılma hikayesi ise Amerikalı cazcı Charlie Bird'ün Brezilya gezisinden bu yeni sesleri bir band kaydıyla tenor saksafoncu Stan Getz'e dinletmesiyle başlamış. Getz duyduğu bu rafine nüanslara hayran kalarak 1963 yılında Jobim ve Gilberto ile bir araya gelmiş, ortaya çıkan efsanevi Getz-Gilberto albümüyle Bossa Nova'yı Rio'nun butik mekanlarından çıkarıp o pürüzsüz ve buğulu tonuyla tüm dünyanın kalbine nakşetmiş. Bizim paylaşacağımız yorumsa bir başka işbirliğinin ürünü. 1967 yılında kariyerinde yeni ve daha dingin bir soluk aramakta olan Frank Sinatra, bir gece Los Angeles'taki bir kulüpte Jobim'i dinlemiş. The Girl from Ipanema, Sinatra ve Jobim'in ortak albümünde zirveye ulaşmış. Bu düet, Bossa Nova'yı sadece Brezilya'ya ait bir tür olmaktan çıkarıp dünya müzik kütüphanesinin en seçkin raflarına da yerleştirmiş.

Brezilya'nın kıtaları aşan armağan ve katkıları bu kadarla sınırlı değil elbette. Mesela gökyüzünün şık öncüsü Alberto Santos Dumont, uçuş sırasında zamanı takip edebilmek adına dostu Louis Cartier'e bir saat tasarlatmış. Ve dünyanın ilk pilot kol saati modern stil anlayışını değiştirmiş. Yine vizyoner kadınlardan Lota G. Macedo Suarez'in Rio'nun sahil şeridini doğayla bütünleştiren peyzaj devrimine ek olarak parkı devasa ışık kuleleriyle yapay bir ay ışığı atmosferine büründüren şiirsel aydınlatma tasarımı bütün dünyaca kabul görmüş. Bilim insanı Sergio Ferreira, Amazon'un yerel yılan zehirlerinden modern tansiyon ilaçlarını keşfetmiş. Yine demokrasiyi dijital hızla buluşturan öncü elektronik oynama sistemi de Brezilya'dan çıkmış. Tüm bunlar ve sayamadıklarımızın yanında en kıymetli değerlerinden biri de kuşkusuz futbol ve Pele. Pele hiçbir zaman sadece bir sporcu olarak anılmadı. Brezilya'nın küresel özgüvenini inşa eden ve futbolu yaratıcılık ve disiplinle harmanlayıp güzel oyun felsefesiyle bir sanat dalına dönüştüren ulusal bir sembol. Onun açtığı bu yol sayesinde bugün Brezilya'daki futbol akademileri, yoksul mahallelerdeki çocukları dünyaya profesyonel sporcular olarak ihraç ediyor. Pele'nin muhteşem kariyeri içerisinde hayranı olan Bob Marley'nin 1980 yılında Brezilya'yı ziyaret ettiğinde 10 numaralı formayı giyip bir dostluk maçında top koşturması da var. Sadece Brezilya'nın değil dünyanın da en önemli futbolcularından olan Pele, 2016 Rio Olimpiyatlarında ne yazık ki meşaleyi yakamamış. Onun en büyük arzularından biri bu olsa da geçirdiği ağır ameliyatlar sonrası ne yazık ki bunu başaramamış. Şimdi yine müzikle devam edeceğiz ve aslında işitsel hafızanızda bambaşka bir yerden tanıdığınız, belki de Brezilyalı olduğunu bile bilmediğiniz bir isme kulak vereceğiz. Gazetecilik eğitimi ve dört dildeki hakimiyetiyle Brezilya'nın yerel tınılarını New York'un bağımsız müzik sahnesiyle birleştiren, Narcos dizisine jenerik müziği Tio'yla küresel şöhrete ulaşmış çok yönlü bir besteci ve virtüöz Rodrigo Amarante konuğumuz.

Brezilya dışarıdan bakıldığında en çok samba, karnaval ve futbolla öne çıkıyor gibi görünse de şaşırtıcı ve özgün kültürel kesişmelerin kavşağı olan kocaman bir ülke. Bugün 215 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık mozaiklerinden biri olan Brezilya, yerli halkların kadim köklerini çalıştırılmak üzere ülkeye getirilen Afrikalıların ruhu ve ritmiyle birleştiren, üzerine ise Avrupa ve Uzak Doğu'nun disiplinine ekleyen devasa bir kültürel pota. Zamanında tarım işçisi olarak ülkeye gelen Japonlarsa 2 milyonluk nüfuslarıyla kendi ülkelerinin dışında bir arada yaşayan en geniş topluluk. Hal böyle olunca bu kocaman ülke çok kültürlü ve rengarenk bir dünya adeta. Bir zamanlar Brezilya dizileriyle biz onların renkli hayatını merak ediyor ve takip ediyorduk. Bugünse bu ilgi yerine Türk yapımlarına bırakmış durumda. Şimdilerde Brezilyalılar İstanbul'un tarihine, Kapadokya'nın masalsı dokusuna büyük bir hayranlıkla kapılarını açıyor ve bizi merak edip ilgiyle takip ediyorlar. Yavaş yavaş veda etmeye hazırlanırken ülkemizde de hem kendi şarkıları hem de bizim sanatçılarımızın seslendirdiği aranjmanlarıyla çok sevilmiş bir isimle final yapmak istiyoruz. Brezilya'da kral olarak anılan Roberto Carlos, kariyerine 1960'larda rock'n'roll ve Jovanguarda akımıyla başladıysa da asıl şöhretini 70'li yıllarda söylediği lirik ve romantik balatlarıyla kazanmış. Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan sanatçı, duygusal derinliği ve beyefendi duruşuyla Latin müziği

0: Programımız burada son buluyor. Brezilya kültürü ve müziğinin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Bu haftaki Pop Stüdyosu'nun açılışında Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni nesil şarkıcılardan biri Benson James Boone karşınızdaydı. 25 Haziran 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da dünyaya gelen alternatif rock, pop, pop rock tarzındaki şarkılarıyla ve piyano ve vurmalı çalgılar dışında gitar enstrümanını da ustalıkla çalmasıyla tanınan bu gelecek vadeden şarkıcı programımıza Mystical Magical adlı şarkısıyla katıldı. American Heart başlıklı 2025 yılına ait albümünde yer verdiği bu şarkısı şu anda fonumuzda bize eşlik ederken listelerde de boy gösterdiğinden bahsedelim. Sevgili müzikseverler, ikinci sırada programımızda Kanada'dan Avril Lavigne var. Avril Lavigne aralarında 10 Juno ödülü ve 8 Grammy ödülünün de 8 Grammy adaylarında olduğu birçok ödülü kazandı ve adaylık süreci yaşadı. Avril Lavigne 1984 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı ve besteci pop-punk tarzındaki şarkılarıyla da tanınıyor. O şarkılardan biri 2002 yılından Complicated. 22'ye kadar huzurunuzdayız.

0: Radyo 3.
1: İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2014 yılında kurulan bir rock topluluğu Fontaines DC programımızın şimdiki misafiri olacak sevgili müzikseverler. Marianne 2026 yılına

Avustralya'dan ünlü bir isim Tony Watson ya da sahne adıyla Tonzenai programımızda şimdi karşınıza gelecek. Şarkıcı, besteci ve plak prodüktörü ünvanlarıyla tanınan 2019 yılı teklisi Dance Monkey ile listelerde özellikle 30 ülkede neredeyse bir numara olan bu önemli ismi Tonzenai'yi sizlerle baş başa bırakıyoruz.

0: çeşitli şarkıcılar, gruplar ve müzik insanlarının bir araya geldikleri bazı geceler vardır. Onlardan biri de müzik dünyasının en saygın ödülleri olarak kabul edilen Grammy'lerdir. Grammy Müzik Ödülleri 1959 yılından beri her yıl düzenlenen muhteşem törenlerle sahiplerine veriliyor ve 2025 yılında en yeni isim müzik insanı dalında Chappell Roan bu ödülün sahibi olmuştu. Amerikalı ünlü şarkıcıyı sizlerle baş başa bırakacağız. Good Luck Babe.
1: Radyo 3.

2017 yılında The Voice yetenek yarışmasının İngiltere'de düzenlenen finalinde bu yarışmayı 3. sırada bitiren ve müzik dünyasına dev bir adım atan Jamie Miller, pop ve R&B'den etkilendiğini hem yarışmadaki performansında hem de daha sonraki çalışmalarında müzikseverlere gösterdi. Büyük Britanya'yı oluşturan ülkelerden Galler'den bir isim Jamie Miller, şarkıcı ve besteci kimlikleriyle tanınıyor. Müzik dünyasının bu gelecek vadeden ismini 2026'da piyasaya çıkarttığı listelerde gördüğümüz Baby Doll'la sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Sevgili müzikseverler, Avustralyalı şarkıcı ve besteci The Kid Laroi sahne ismini kullanan Charlton Kenneth Jeffrey Howard'dan bahsediyoruz. Programımıza unutulmaz şarkılarından biriyle katıldı. Şarkının adı Thousand Miles'dı. 2022 yılından geldi ve fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken sıradaki şarkımızın anonsuyla sizleri buluşturalım. Mark Morrison, İngiliz Rhythm and Blues şarkıcısı ve 1996 yılında piyasaya çıkarttığı Return of the Mac adlı şarkısıyla dünyada tanınan bir isim haline gelmişti. Programınız Pop Stüdyosu'yla 22'ye kadar TRT Radyo 3'te karşınızdayız.

The Ting Tings 2007 yılında İngiltere'de kurulan bir bağımsız pop ikilisi. Katie White ve Julius DeMartino'dan kurulu bu ikilinin çok sevilen şarkılarından biri That's Not My Name'di ve kurulduğu yıl müzikseverlerle buluşturduğu şarkısıydı. Dünyada da tanınmalarını sağlayan bu şarkısıyla The Ting Tings'i sizlerle baş başa bırakacağız.

0: Radyo 3
1: piyasaya çıkarttığı albümleri, teklileri, verdiği konserleriyle ülkesi Amerika Birleşik Devletleri dışında da çok sevilen ve tanınan, konserlerinde milyonlarca kişiyi şu ana kadar bir araya getirmiş bir isimdir Taylor Swift. 1989 adlı 5. stüdyo albümünü 2014 yılında piyasaya çıkartan Taylor Swift, bu albümünden ikinci teklisiyle Blank Space ile programımızda mikrofona geliyor.

Bu haftaki programımızın açılışında Amerikalı yeni nesil şarkıcılardan biri Benson Boone, Mystical Magical'la karşınızdaydı. İkinci olarak Avril Lavigne, Kanadalı şarkıcı Complicated adlı 2002 yılı şarkısıyla mikrofona geldi ve sizleri Fontaines DC ile buluşturduk. Marianne şarkılarının adı 2026 yılından ve İrlandalı bu topluluğun ardından karşınıza bu kez de Tones and I geldi Avustralya'dan. Dance Monkey 2019 yılında piyasaya çıkarttığı, dünyada da tanınmasına yardımcı olan bir teklisiydi Tones and I'ın. Sevgili müzikseverler, Chapel Roan, Grammy ödüllü yeni nesil şarkıcı Good Luck Babe'le 2024 yılından programımızın bir başka misafiri olduktan sonra karşınıza bu kez de Jamie Miller geldi. Baby Doll 2026 yılı teklisi, şu günlerde listelerde de gördüğümüz şarkısıyla Pop Stüdyosu'nun bir başka konuğuydu. The Kid Laroi, Thousand Miles'da 2022'den bu şarkısıyla programımızın bir başka misafiri olduktan sonra Mark Morrison'a kulak verdik. İngiliz şarkıcı Return of the Mac'le 1990'ların rüzgarını estirdi programımızda. The Ting Tings, That's Not My Name'le 2007 yılından programımızın bir başka konuğu olduktan sonra sizleri dünyanın en fazla konser veren ve şarkılarıyla, albümleriyle çok büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Taylor Swift'le buluşturduk. Şarkısı Blank Space'ti. AC/DC programımızdaki bir başka Avustralyalı isimdi. You Shook Me All Night Long 1980 yılından geldi. Colby Calay, Amerikalı ünlü şarkıcı, şu anda fonda da duydunuz ama bitmekte olan Brighter Than The Sun'la programımızdaydı. Ve son şarkımız yine ünlü bir Avustralya ve İngiliz topluluktan gelecek, Avustralya kökenli İngiliz The Bee Gees, You Should Be Dancing'le 1976 yılından mikrofona gelecek. Sevgili müzikseverler, gelecek hafta pazartesi akşamı Pop Stüdyosu'yla TRT Radyo 3'te biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk, bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi değerlendirdi. Kabine toplantısında fon soruşturmasının kapsamlı bir şekilde ele alındığını ifade etti. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur, dedi. Piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde hesap verecektir, diyen Erdoğan, yarın ekonomik kurulu

mayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas'ın vize engeli sebebiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılamayıp katil Netanyahu'nun hitap edebilmesine tepki gösterdi. Bölgemizde terör estirenlerin hukuk önünde hesap verene kadar hakkı haykırmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün geçmişe kıyasla daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var, dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş devam eden fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kararlılıkla meselenin üzerine gidileceğini söyledi. Kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmasında piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır, dedi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Alt komisyonların teşkiliyle görev ve yetkileri karara bağlandı. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, batığın çevresinde yürütülen dip aramalarında 2 naaşa daha ulaşıldığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla sürüyor. Son 5 günde 25 ilde siber suçlarla mücadele operasyonları yapıldı. Operasyonlar sonucu 473 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 286'sı tutuklanırken 92 kişi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Sosyal medya platformlarında yayımladığı videolara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu olan Deniz Göktaş hakim karşısına çıktı. Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama suçlarından 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktaş'ın tahliyesine karar verildi. Dünya, ABD ve İran arasında müzakere masası yeniden kurulacak mı sorusunun yanıtına odaklandı. ABD basını müzakerelerin tekrar başlayabileceğine işaret etti. İran basını da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın arabulucularla görüşeceğini yazdı. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'daki savunma ve enerji tesislerine hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın farklı bölgelerine saldırılar düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, başkent Kiev'de bulunan Ukrayna Bilimler Akademisi'ne ait bir binanın da vurulduğunu duyurdu. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalciler hukuksuzca Mescid-i Aksa'ya girdi. Baskın sırasında Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine de izin verilmedi. Bu arada soykırımcı İsrail kabinesi üyesi Ben-Gvir, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak 1996'dan beri hapishanede tutulan Filistinli bir esiri, "Seni öldürmek istiyorum, buradaki cehennemden ben sorumluyum." diyerek tehdit etti. Haberleri dinlediniz.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1995. 1995 yılından notalarına kulak vereceğimiz ilk grupsa Danimarkalı progresif metal topluluğu Royal Hunt. Royal Hunt, Moving Target isimli 3. stüdyo albümünden Far Away isimli teklisiyle ilk bölümümüzü başlatıyor. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

1995 yılından ikinci konuğumuz yine İskandinav coğrafyasından Norveçli topluluk White Willow. 70'li yılların progresif rock tarzını yaşatan White Willow, Inus Fatus albümünden Lord of Night isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

1995 yılına Moonspell ile el sallıyoruz. 1989 yılında kurulan Moonspell, 1994 yılında yayımladığı EP'den sonra 1995 yılında yayımladığı Wolfheart isimli debut albümünden Alma Mahler'la Düşlerin Notalarında.

Açacağımız yıla, 2019 yılına geliyoruz. 2019 yılından ilk konuğumuz da İngiliz progresif metal topluluğu ELO. ELO Union albümünden Reanimate ile radyolarınızda.

2019 yılından ikinci konuğumuz Progressive Rock türünün sıra dışı topluluğu Amerika New Jersey çıkışlı Thank You Scientist. Thank You Scientist, Terraformer isimli albümünden Son of a Serpent isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

2019 yılına progresif türünün çekici topluluğu Francis Clon'la veda ediyoruz. Clon, Le Grand Voyage albümünden Bridge'le bizleri son bölümümüze uğurluyor.

2019 yılından sonra kendimizi notalarına bırakacağımız son yılımız 2023. 2023 yılından ilk konuğumuzsa Tesseract. Tesseract War of Being isimli albümünden Legion isimli teklisiyle radyolarınızda.

Ve çıka çıkışlı harika topluluk Fish on Friday 2023 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu 8 mm albümünden Funerals isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garajrak adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Aylas'a veda ediyoruz. Beyond Drama albümünden Megalomania sizlerle. Daha güzel düşlerde buluşmak dileğiyle.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. Saat 24'e dek sürecek olan ve 3 setten oluşan programımızı bu akşam Birsen Tezer'in sesiyle açıyoruz. Ardından bir ikili Erdem Sökmen ve Name Yarkın alacak sırayı. İlk seti bir üçlü Erkan Oğur, Derya Türkan ve İlkin Deniz'le sonlandıracağız.

İlk setimizde bir sentezerin ardından Erdem Sökmen ve Name Yarkın ortak çalışmasını dinledik. İlk setimizde dinlediğimiz son müzisyenler Erkan Oğur, Derya Türkan ve İlkin Deniz'di. Şimdi sırasıyla Uğur Güneş, Evrim Demirel, İlhan Erşahin ve Gökhan Ulusoy radyolarınızda olacak.

Uğur Güneş, Evrim Demirel, İlhan Erşahin ve Gökhan Ulusoy. İkinci sette dinlediğimiz müzisyenlerdi. Üçüncü setimizde Ali Can Demirtaş ve Süper Band'i dinleyeceğiz ilk olarak. Setimizin ve programımızın son konuğu Arto Tunç Boyacıyan olacak bu gece. İstanbul Radyosu'ndan, Caz Ekspres'ten bizlerle olan tüm dinleyenlerimize mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta diliyorum. Yeni bir programda yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız.

Ludwig van Beethoven'ın Pastoral alt başlıklı 6. senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne, Sibelius'un gölgesinde kalmış olmasına rağmen ülkesinin en önemli ulusalcı akım temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Finlandiyalı besteci Erkki Melartin'le başlıyoruz. Bestecinin orkestra için Teselli başlıklı eserini Osmo Vanska yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Kozmo Vanska yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası, Erkki Melarti'nin orkestra için Teselli başlıklı eserini seslendirdi. Klasik dönemin virtüöz kemancısı ve bestecisi Giovanni Battista Viotti'nin iki keman için La Minör ikili konçertantıyla devam ediyoruz.

Giovanni Battista Viotti'nin La Minör ikili konçertantını kemancılar Aleksandar Avramov ve Ivan Pev'den dinlediniz. Barok dönem bestecisi Matthias Weckmann'ın vokal ve çalgı topluluğu için yazdığı, günümüze kadar gelebilen az sayıdaki eserlerinden bir örnek var sırada.

Nişe Kantorei ve Musica Alta Ripa toplulukları, 17. yüzyıl bestecisi Matthias Wegmann'a ait bir dinsel eser seslendirdi. Anton Webern düzenlemesiyle dinleyeceğiniz Johann Sebastian Bach'a ait müzikal teklif koleksiyonundan 2 numaralı fügle devam ediyoruz.

Abruyk'un Radyo Senfoni Orkestrası, Johann Sebastian Bach'ın Müzikal Teklif Koleksiyonundan 2 numaralı fügü, Anton Webern düzenlemesiyle seslendirdi. İsveçli besteci Nils Lindberg'in Yaylı Dörtlü için Seni Bir Yaz Gününe Benzeteyim Mi? Başlıklı eseri var sırada.

Brazil Quartet, 2022 yılında kaybettiğimiz İsveçli besteci Nils Lindberg'in Seni Bir Yaz Gününe Benzeteyim mi adını verdiği eserini yorumladı. Franz Josef Haydn'ın 15'e 27 katalog numaralı Do majör piyanolu triosuyla devam ediyoruz.

Avrupa'nın önde gelen oda müziği gruplarından Ondine Trio, Haydn'ın Do majör piyanolu triosunu seslendirdi. Rönesans ve barok arasındaki geçiş döneminde yer alan Salamone Rossi'nin Viyana başlıklı sonatı ve ardından Clausen'de Guido Morini'nin doğaçlamaları var sırada.

Amone Rossi'nin Viyana başlıklı sonatını ve ardından klavsen sanatçısı Guido Morini'nin doğaçlamalarını dinledik. Modern Katalan piyano ekolünün temsilcilerinden Enrique Granados'la devam ediyoruz. Bestecinin 1913 yılında yapılan kayıtta kendisinin seslendirdiği Valse Poetico başlıklı eserini dinliyoruz.

İspanyol besteci Enrique Granados'un 1913 tarihli kayıtta kendisinin seslendirdiği Valse Poetico adlı eserini dinlediniz. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'la sona eriyor. Bestecinin Opus 68 Pastoral alt başlıklı Fa majör 6. senfonisini dinliyoruz.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 68 Pastoral alt başlıklı Fa majör 6. senfonisini Rafael Frühbeck de Burgos yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturna programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.